Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız bir Denizli türküsüyle başlıyor. Ağ elime mor kınalar yaktılar. Şükriye Tutkun sizinle.

Yılmaz İşleyici'den alınan Konya türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı.

Sakarya'ya doğru uzanıyoruz. Allı yazma başında. Kaynak kişi Hüseyin Çelik, derleyen Ahmet Yamacı ve söyleyen Semra Bağcı.

Çingir çingir öter yaylanın taşı, garip garip öter sılanın kuşu. Kendi sılasında olmayan kişi gider el sılasında mekan mı tutar? Bu Burdur türküsünü Hale Gür'den dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Sarı Gelin, Nurullah Akçayır sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli Bloomberg için kaleme aldığı Değişen Dünya'da Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde de Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacına vurgu yaptı. Veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında kritik bir diplomasi trafiğine imza attı.

Fidan, New York'ta düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 gündeminde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Seda Savtağ'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Ankara Yeni Mahalle'de bir apartman dairesinde 3 erkek cansız halde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz'da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Haberleri sunduk. We'll be right back.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, iyi sabahlar. TRT Türkü'de sabah programı İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınına başlıyor. Uyandığımız gün 22 Eylül 2026 Salı, haftanın ikinci günü. İstanbul'da yağmuru beklediğimiz bir gün ki detayları sizlerle paylaşacağız. Kolaylıkla geçireceğimiz yeni bir gün olsun. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Efendim keyifli bir program da diliyoruz. 3 saatlik bir canlı yayınla karşınızdayız. Her sabah olduğu gibi saatler 7-7 dakika geçiyor. Anadolu'muzun ezgilerini birazdan dinlemeye başlayacağız. Hemen her yöreden bir türkü yine dinleyebileceksiniz. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever sesimizi iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Ve sizler radyoları başındaki dinleyicilerimiz, sosyal medyadan bizlere merhaba, günaydın diyen kıymetli dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve türkülerimizi dinlemeye başlayalım. Dün sözünü vermiştik, istekler saatinde dinleyicilerimizin seçimi olan bazı türküleri ilk saatimizde yayınlayacağımızı, işte o türkülerle başlıyor bugünkü programımız. Rahmetli Ahmet Turan Şan'ın yorumuyla Çorum Alaca'nın türküsü, aman dünya ne dar imiş, dert çekmesi ne zor imiş.

Efendim yine dünden kalan isteklerimizdendi. Bu güzel türküyü de sevgiyle andık. Kazancı Bedi'nin sesinden sizlere sunduk Malatya'nın türküsünü. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Şimdi hemen ardından gelecek olan türkü Kazancı Bedi yorumuyla dinlediğimiz ama bu kez size Siyah Halı'nın sesinden sunacağımız Nemrud'un Kızı.

Sanatçımız Tuğba Ger yorumuyla Muğla'nın türküsünü dinledik. Mustafa Kara Osmanoğlu'ndan Yılmaz İpek'in derlediği türküydü. Abdaslıktan Su Damlar. Saat 7.23 değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'nda yayınımız devam ediyor. 7 haberlerinden hemen sonra sizlere günaydın dedik, merhaba dedik. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim günü yeni karşılayanlara, yeni güne uyananlara. Ve beraberliğimize bir başka türküyle, yine bir Ege türküsüyle, bir Manisa türküsüyle devam edelim. Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan derlemiş. Sizler için Gürkan Özpeker söylüyor. Söğüdün yaprağı narindir, narin.

Sanatçımız Sabriye Sayın'ı Tekirdağ Hayrabolu'nun türküsünde dinledik. Fetme Altay Oğulları'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküydü. Attım şalımı boynuma.

0: durumu.
1: Karayollarındaki son durumu aktaralım. İyi yolculuklar dileğiyle 22 Eylül 2026 günü için karayollarındaki son durum raporu şöyle. Ankara Çevre Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında 2 Ekim 2026 tarihine kadar Eskişehir istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak ve çalışmalar süresince ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arası 29 Eylül 2026 tarihine kadar DSİ Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacak. Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Ermenek-Mut yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışması yapılacağından 21 Eylül 2026 tarihinden itibaren 10 ile 16 saatleri arasında yolun kapatılması nedeniyle Ermenek-Bucakkışla Karaman güzergahından sağlanacak ulaşım. 25 Eylül tarihine kadar üst yapı yenileme çalışması var. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arası. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1 ile 12. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Efendim bir kez daha seyir halinde olan, yola çıkacak olan bütün dinleyicilerimize kolaylıklar dileyelim. Kazasız belasız yolculuklar. Dediğimiz gibi yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Aman dikkat diyoruz. Özellikle yağışlı havadaki sürücülerimize, sürüşte olacaklara. Ve şimdi bir başka türküyle devam ediyoruz. Rumeli'ye uzanalım. Aysel Hasanova'dan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu türküyü dinlemeye başladınız. Sizler için Mustafa Özcan yorumlayacak. Arabaya taş koydum, gül yastığa baş koydum.

Ne güzel bir İstanbul türküsü Hayriye Temizkalp'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş oldu. Sizler için sanatçımız Asilhan Doğan seslendirdi. İstanbul'dan gelir kayık. Ve saat 7.45'i gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. 8'de hava raporunu okuyacağız. Bugün hava nasıl olacak yurt genelinde detayları paylaşacağız sizlerle. Ve sonrasında istekler zamanıdır diyeceğiz. Sosyal medyaya döneceğiz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında iletiler artarak gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Eğer programımızı dinliyorsanız yazma da imkanınız varsa buyurun TRT Türkü sayfasına. Hep birlikte hem sizlerin iletilerine bakalım, yorumlarınızı okuyalım hem de türkülerimizi paylaşalım, dinleyelim beraberce. Şimdi sanatçımız sevgili Sabahat Aslan yorumuyla Bursa'nın türküsü geliyor. Nevin Akol'a aittir derleme. Ne diyecek Sabahat Aslan bu türküde? Cici pabucum cici, gezdiğim çimen içi, benim de sevdiceğim kavrulmuş badem içi.

Sanatçımız Aysun Gültekin'i dinledik Kocaeli Kandıra'nın türküsünde. Darbuka çala çala. Şimdi iki türküyle birlikte saat 8'de uzanacak. Osman Kalay önce Servi Kavak Uzun Kavak diyecek türküsünde. Onun yorumuna kulak vereceğiz. Ve ardından da sizler için Edirne'den geldim diyecek Saadet Yılmaz Bircan. İki türkümüz ard arda gelecek. Önce Eskişehir'den sonra da Bilecik Kendirli Köyü'nün türküsünde dinleyeceğiz sanatçılarımızı.

0: hava durumu.
1: Hava tahmin raporuna bakalım. Önümüzdeki 24 saate dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme.

0: Bildirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 23, İstanbul'la birlikte Çanakkale 19, Kırklareli 20, Afyonkarahisar 32, İzmir, Manisa 29, Uşak 26, Adana 32, Antalya 29, Hatay 30, Isparta 24, Ankara 26, Eskişehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Bolu, Düzce 24, Sinop 26, Zonguldak 23, Amasya 30, Rize 26, Samsun ve Trabzon 25, Erzurum 21, Kars 23, Malatya 31, Van 25, Diyarbakır, Şanlıurfa ile birlikte 35, Mardin 31 ve Siirt 32 derece.
1: Hava durumu.
0: Efendim, ikinci saatimize istekler bölümüne çok sevilen bir Balıkesir türküsüyle başlıyoruz ve diyoruz ki bu türkü bizden, sesimizin şu anda ulaştığı bütün TRT türkü dinleyenlerine armağan olsun. Sizler için Orhan Akalmaz seslendirsin. Mustafa Sarı'dan Muzaffer Sarı.

Ali Can'ın sesinden dinledik. Bolu'nun türküsüydü Emin Aldemir'in derlemiş olduğu, Ali Canlı'nın notaya aldığı, Emin Aldemir'den kaynak kişi olarak alınan türkü Deniz'de Karabalık. Efendim saatler 8-9'u gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Artık istekler bölümündeyiz. İkinci saatimizdeyiz. Sizlerin sosyal medyadaki paylaşımlarını görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi bugün de ilgi büyük. Instagram'la başlayalım ve Murat Odabaşı'nın ilk olarak paylaşımını görüyoruz. Diyor ki Murat Bey, bir türküye uyanmak sadece yeni bir güne göz açmak değildir. Anadolu'nun kültürel çeşitliliğine, ortak hafızasına ve türkülerin o içten muhabbetine kucak açmaktır. Günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Sabahın mahmurluğunu üzerimizden atan kıvrak bir ezgi, ritmiyle içimizi ısıtan bir halay, memleket havası solutan bir bozlak ya da yanık bir uzun hava. Birbirinden farklı yörelerin ezgileriyle günün ilk saatlerinde eşlik eden, evlerimize, iş yerlerimize konuk olup yalnızlığımızı unutturan, yarenimiz, yoldaşımız olan fevkalade hoşlukta bir program TRT Türkü'de sabah. Yürekten dile dökülen, bağlamanın telinden gönüllere yayılan her tını, geçmişten bugüne uzanan sıcak bir selam gibi. O selam mikrofonda samimi bir kelama dönüşüyor. Efendim kalpler heyecanla atıyor, kepenkler daha bir umutla açılıyor, çaylar daha bir iştahla yudumlanıyor. Zira çalınan türküler kadar o

Diyor ki dinleyicimiz, radyonun düğmesini çevirip türkülerin o güvenli kucağına sığındığımız her sabah hayata sil baştan başlamak için taze bir fırsat sunuyor bizlere. Harikasınız, emeklerinize sağlık. Sıraya alacağınız türküyü siz Güzide ekibinize ve türkü sevdalısı olan bütün dostlara armağan ediyorum. Günümüz aydın, neşemiz daim, türkülerimiz bol olsun yaşamımızda. Sağ olun, var olun Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkülerimizi sizlere armağan ediyoruz. Müjgan Hanım diyor ki, TRT Türkü ailem günaydın, sağlıklı bir yaşam diliyorum herkese. Anadolu'nun hangi evinde dinleniyorsa onlara merhaba. Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, Almanya Halven'deki kızıma, koro şeflerime, Sevim Taşçı Coşkun'a, Köksal Coşkun'a ve Mesut Baykut'a, arkadaşlarıma türküler armağan olsun. Dinleyenlerimizden Selahattin ve Yıldız Erzi çifti de, onlar da sevgi ve övgü dolu sözleriyle sesleniyorlar. Tıpkı dinleyicimiz sevgili Suna Koçak'ın yazdıkları gibi, Didim'den takipçimiz selamları var. Sevgilerini iletiyor kendisi de, biz de türkülerimize ortak ediyoruz. Okyar Bey, Demiray ailesi, Sevilay Hanım kıymetli eşi, onlar her zaman olduğu gibi yine radyolarının başındalar. Onların da övgülerini, sevgilerini aldık bu sabah. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkümüz için sanatçımız Fatma Topçu'ya kulak veriyoruz. Bir Çankırı Çerkeş türküsüyle mikrofonda. Yüre ekibinden Emin Aldemir derlemiş. Evlerinin önü yaldız piyade, yaşı küçük ama aklı ziyade.

biraz deşir, altında kayfe pişir. Her kayfe pişirmem de beni aklına düşür.

Sabahtasınız. Şimdi Facebook'a bakalım. Sıradaki Türkiye ortak olmak isteyen dinleyenlerimiz bizlerle birlikte Facebook'un TRT Türkü sayfasındayız. Osman Yalçın günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Denizli'den dinleyicimizdir. Rençber Hasan Özkan günaydın yapım ekibimize, tüm dinleyicilerimize. Memleketim Ordu'nun Mesudiye ilçesi Bozcaarmut Yaylası'ndan sevgiyle selamlıyorum sizleri. Sıradaki türkünüzü tüm Güvenli Köyü halkına armağan ediyorum. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti bizim Sivas Gemerek'ten dinleyicilerimiz diyorlar ki bir Erzurum türküsü rica ediyoruz. Baba Ocağı Erzurum Ilıca Çiğdemli Köyü sakinlerine ve özellikle Ural ailesine gelse olur mu?

Eskişehir'den Ferhat Uz yazmış. Şanlıurfa'daki öğretmen kızı Ece ve öğrencileri için bir türkü bekliyor. Efendim Sinan Kuruoğlu yazmış. Erzurum Hınıs Bellitaş köyünden sesinizin, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. İzmir'den Maya Türközde dinleyicilerimiz arasında hepimize güzel sağlıklı bir gün diliyorum. Adnan Önem iyi yayınlar demiş. Muttalip Koçak İstanbul'dan. Turan Güney TRT Türkü'yü dinleyen arkadaşlara Ankara'dan selam gönderiyorum ve türkülerimizi armağan ediyorum. Efendim içimizden birileri de var bizlerle birlikte. Emekli teknik yönetmenlerimizden sevgili Dursun Taşdelen, kendisine, eşine ve çocuklarına da sıradaki türkülerimizi armağan edelim, selamlarımızı göndererek. Şimdi efendim Kubat gelecek, Kubat seslendirecek sıradaki türkümüzü. Eşlik edeceğinizi biliyoruz, sevilen bilinen Kastamonu Tosya türkülerindendir. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Kubat sizlerle. Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Amanın amanın amanını yandım, tridine tridine tridine bandım. Bedava mı sandın, para mı aldım, tridine tridine tridine bandım.

Ahmet Kılıç istemişti. Baba Ocağı Erzurum'un bir türküsü olursa çok mutlu oluruz demişlerdi. Armağan ettik. Sizler için Tuncay Kemertaş yorumunu sunduk. Raci Alkır, Muharrem Akkuş'tan Alaaddin Seçkel'in derlemiş olduğu türkü. Ay'a bak nice gider, ay dolanır gece gider. İki de kaşın arası bir yol var, hacca gider. Saatler 8.33'ü gösteriyor. 1,5 saati geride kalmış programımızın İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi sürekli dinleyenlerimizden Bursa'dan Hasan Uslu'nun bir ricası var. Nevşehir Ürgüp'ün türküsünü istiyor. Kendisine ve sevdiklerine armağan edeceğiz. Bütün ekibimizi sevgiyle, saygıyla selamlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Facebook'tan ortak olacak başka dinleyenlerimiz de var. Kayseri'den Davut Güleç şu anda bizlere katıldı. Hoş geldiniz diyelim. Çok da güzel bir Kayseri tanıtımı yapmışsınız. Dört mevsimi yaşamanız mümkün diyor bu tarihi şehirde. Herkesi Kayseri'ye de bekliyorum. Türkü severlere armağan ediyorum. Sağolunuz efendim Davut Güleç. Bir başka dinleyicimiz Amasya'dan yazıyor. Nadide Hanım bütün türkü sever TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Amasya Belediyesi Türk Halk Müziği Konservatuarı Koro ve Solo ekibine armağan etmenizi diliyorum diyor. Sıradaki türküyü çalarsanız çok mutlu olurum. Sizi dinlemek çok keyifli diye de yazmışlar. Sağ olunuz, var olunuz. Tuncel Erol Eskişehir'den, İsmail Özdemir Çanakkale'den yazıyor. Yayın ekibine kocaman bir merhaba, iyi yayınlar. Sağ olunuz İsmail Bey. Mustafa Derdoğlu, Mustafa Bey yazıyor. Bir Neşet Ertaş türküsü istemişsiniz Konya'dan dinleyicimiz. Yaklaşık 3 türkü sonra Neşet Ertaş'ın yorumuyla sizleri buluşturacağız, sevgiyle anacağız. Yaşar Köksal bizlerle beraber TRT Türkü'de sabahı dinliyor. Hatice Ünal Acıpayam Gelekçi'den, Nasrettin Örs Konya Akşehir Can Kurtaran köylülerine gitsin demiş. Ordu'dan serviste işe gidiyoruz, havalimanı çalışanlarına hediye ediyorum diye yazmış Sevda Bulut. Kolaylıklar dileyelim. Ali Baş da bizi Dinar'dan takip ediyor. Şimdi sanatçımız Zeynep Cihan yorumuyla dinleyeceğimiz bir Nevşehir Ürgüp türküsü var. Ahmet Ataalp'ten Halil Yüreğilli derlemiş. Alim Deresi'nin delik taşları diyor Zeynep Cihan.

Tokat yaylasında yaylayamadım. Orta Anadolu'nun Ürgüplü Refik Başaran'ın türküsüydü. Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı, sizler için Bedia Akartürk seslendirdi. Tokat yaylasında yaylayamadım. Efendim 8.45 olmuş saatimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Keyifli dakikalar dileyelim bir kez daha beraberliğimize yeni katılan dinleyenlerimize. Hoş geldiniz, günaydın diyerek bugün uyandığımız gün 22 Eylül 2026 Salı, haftanın ikinci günü. Kıymetli dinleyenlerimizin bir bölümü de sosyal medyadan ulaşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni dinleyenlerimizi tanımak da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ekrem Bey diyor ki merhaba Ürgüp Mustafa Kemal Paşa'dan Ekrem ben. Aslen Selanik Göçmen Köyü burası. Bizlere bir Selanik türküsü çalar mısınız? Tüm Selanik göçmenlerine gelsin. Hemen sıraya alacağız. Hatta Selanik türkülerinin yanı sıra Rumeli'nin Trakya'nın da türkülerini birlikte dinleyeceksiniz. Çünkü birazdan Soner Özbilen bu türküleri bir potpuri olarak, yani bir türkü demeti olarak sizlere sunacak. Mahir Satılmış bizim Almanya Dortmund'dan takipçimizdir. Diyor ki sıradaki türküyü şu anda yanımda yolcu bulunan Meryem Gegin Hanım'a armağan etmenizi diliyorum. Kendisi Almanya Dortmund'da Vahit Bey taksi şoförü. Kolaylıklar dileyelim ve Meryem Gegin Hanım'a da armağan edelim. Recep Bodur İskilip'ten yazıyor. Neşet Ertaş'tan Bahçe Duvarından Açtım'ı istemişsiniz ama bu türküyü dün dinletmiştik. Bir başka türküyle buluşturalım sizlere, olur mu? Neşet Usta'nın yorumuyla. Seydi Alas Adana'dan yazıyor. Eşi Zübeyde Hanım için istemiş. Ankara'dan Tekin Koluçolak, annesi Döne Hanım, Aynur Celal, Ahmet Hakan, Oğuzhan ve tüm TRT Türkü dinleyicileri için istiyor. Efendim Liberya'dan yazıyorum diyor. Hemen isme bakalım. Rasim Öztürk, Liberya biliyorsunuz bir Batı Afrika ülkesi. Bursa'daki arkadaşlarıma, Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümündeki hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sizleri internet üzerinden dinliyorum her gece demiş. Teşekkür ediyoruz Rasim Bey. Selamlar, sevgiler. Adem Enez günaydın. Mersin Akkuyu'dan, Artvin Boçka'dan Güzel Yurt Köyü'ne selam gönderiyor İbrahim Çoru. Bizlere de başarı dileklerini iletmiş. Ve hemen Facebook'a dönelim. Ayhan Ersoy'un mesajını gördük. Merhaba TRT Türkü diyor ki diğerlerini kötülemek istemem ama sizde bir başka huzur buluyorum diyor bu programda. İyi yayınlar diliyorum. Sizi yağmurlu bir sabahta Çanakkale'den severek dinliyorum. Başta Edirne, Trakya ve tüm memleketim traktör üzerinde çiftçi arkadaşlarıma, çoban arkadaşlarıma armağan etmenizi diliyorum. Bir Trakya türküsü varsa Vahdettin abi, Murat kardeş duyun, bunlar sizin için gelsin diyorlar. Dediğimiz gibi efendim o yörenin türkülerini Soner Özbilen şimdi bir demet halinde sizlere sunuyor. Çok teşekkürler Ayhan Bey.

arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Çorum'un Aşık Hüseyin Çırakman'dan Osman Özdenkçi'nin derlemiş olduğu türküsünü bu deyişi sizler için Nazlı Öksüz okudu. Efendim saat 8.57 olmuş. Şimdi gelecek olan türkülerle birlikte artık 3. ve son bölümüne de geçmiş olacağız programımızın. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bizleri takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyoruz ve iletileri okumayı sürdürüyoruz. Şaban Bey diyor ki TRT Türk Türküde sabah yapım ve yayın ekibine, türkülere gönül vermiş değerli dostlara, İstanbul'dan en güzel dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler Şaban Dişli. Mehmet İnci yazmış, TRT Türkü dinlemek ayrıcalıktır. Sıradaki türkümüzü Mavi Ateş'in başkenti Karabük'teki tüm sevenlerime, iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi ki TRT Türkü var. İlkeli ve kaliteli yayınlarınız için teşekkür ederim diyor dinleyicimiz İstanbul Pendik'ten. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan yazmış. Eşi Nisa Hanım için istiyor her sabah olduğu gibi bugün de. Abdullah Kozan, Çorum'un Şirin ilçesi Ceviz Diyarı Oğuzlar'dan TRT Türkü dinleyenlerine ve çalışanlarına selamlar. Sıradaki türkü armağan olsun memleketime. Ahmet Özçelik, TRT Türkü ekibini selamlıyorum diyor sevgiyle saygıyla Mersin Erdemli'den dinleyicimiz. Eskişehir Odunpazarı'ndan İsa Kıran, İzmir Buca'da bulunan çocuklarım için istiyorum diyor.

Doruklu köyünün çok güzel bir görüntüsünü paylaşıyor Metin Yıldırım, sağ olun. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan yazmış. O da TRT Türkü dinleyicilerimiz arasında yerini alıyor. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. İskenderun'dan dinleyenlerimiz var. Sevgili Meryem Dingil, selamlarımızı iletelim. Zübeyde Hanım da yine İskenderun'dan takipçimiz, onun da mesajını gördük bugün. Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten, Behiye Özgür, eşim Bülent Bey ve Paşalar Köyü halkı için isterim demiş Uşak Karahallı'dan takipçimiz. Ve Oktay Hançer, mutlu günler diliyorum Erciş'ten, selamlar. Yine her zamanki gibi muhteşem türküleri bizlerle paylaşıyorsunuz, gönderiyorsunuz diyor. Sevgili yapımcım Nuray Soydan'ın seçkilerini dinliyorsunuz efendim, sağolunuz. Bu sesi sizlere teknik yönetmenimiz Serbest Sever iletiyor. Sizlerle beraberliğimizin artık son saatindeyiz. Ama yeni katılanlar var, onlar için bir kez daha hoş geldiniz, günaydın diyoruz. Ümit Kaya Çelebi, hayırlı sabahlar, hayırlı günler dedi. Nuri Şenel yazıyor İstanbul'dan, günaydın. Havva Türk Bulancak'tan eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Dinleyenlerimizden Osman Demiray, türkülerle güne merhaba diyoruz. Kahvaltıda sizi keyifle dinliyoruz ve mutlu oluyoruz. Demiray ailesine bir türkü bekliyoruz demişler. Osman Demiray İzmir Dikili'den, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak'tan, Kazım Ülgü İstanbul Radyosu Sabah Program ekibine Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden merhaba. Turan Akman Erkılıç bizlerle beraber. Erdinç Karataş hayırlı sabahlar dedi. Gülnar Mersin'den yazıyorum. Bütün Yörüklere ve Bozyazı'dan Adem Enes'e gelsin türkülerimiz. Efendim bir başka dinleyicimiz Gürol Yavuz da Eskişehir Mihaliçik'ten programımızın takipçisi. Şimdi sıradaki türkümüz için sanatçımız Erol Köker'e kulak vereceğiz. Samsun Ladi'nin türküsünde kendisinin yorumunu sunuyoruz. Kadir Üstündağ'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türkü. Ekin ektim çöllere, biçtirmedim ellere.

Sivas türküsünde bir Can Pullukçuoğlu'nu sevgiyle andık Asma'nın tepesinde. İşte bu türkülerle beraber 3. ve son bölümündeyiz programımızın. Facebook'a döndük. Cumali Göncü günaydın, mutlu sabahlar Tarsus'tan. Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar. Değerli eşime, TRT yayın ve yapım ekibine armağanımız olsun. TRT Türkü'deyiz ve sizi keyifle dinliyoruz demiş Cumali Göncü, sağolunuz. İstanbul Kayseri yolundayız diyor Osman Soygü'den. Musa Eroğlu'ndan Mihriban türküsünü benimle birlikte yolculuk yapan eşim Zengi'ye, amcam Kani Meydanlı'ya ve onun eşine armağan ederseniz sevinirim diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Süremize bir bakalım. Eğer süre yetişmezse yarın sabah mutlaka çalalım, olur mu? Ramazan Özünlü günaydın. Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca köyünde yaşayan babam Muzaffer Bey için istiyorum. Mevlüt Karaca, Mevlana Şehri, Konya Cihanbeyli Karabağ'dan selamlar, sevgiler. Tokat Trabzon yolundaymış Sedat Uzun. Bütün dostlarım için bir Neşet Ertaş yorumu dinleyebilir miyiz? İşte o dakikaya sıra geldi Sedat Bey. Şimdi Neşet Usta'nın sesinden bir türkü armağan edeceğiz sizlere. Ömer Ali Dal Denizli'den, Eskişehir'den Şaban Günhan diyor ki Muhittin Çetinkaya, bulutlu bir Burdur sabahından herkese günaydın. Sevgili TRT Türkü ekibi, günümüz sağlıklı, huzurlu geçsin. Türkülerimizin ruhunu, özünü, anlamını, esintisini sesine yansıtarak içtenlikle seslendiren eski sanatçılarımızdan bir türkü dinletirseniz çok minnettar kalacağım. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün türkü dostlarıma keyifli dinlemeler. Sağolunuz efendim. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden yazıyor Hayri Merdane. Osmaniye'den Fahri Özdemir ailesi ve Karapınar'dan Celal Demircan ailesi için istiyor. Osman Özfıçıcı Altınoluk'tan günaydın, iyi günler, selamlar diyor. O da sıradaki türkümüzün isteklisi. Tan Talip Turhan da bizlere katılmış. Emin Akgün Manisa'dan, Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan, Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak ve Ayhan Çat, İstanbul trafiğinden selamlar. Bu sabah da sizlerdeyiz. Şükür kavuşturana iyi ki varsınız diyor ve sıradaki türküye o da ortak oluyor. Şimdi Neşet Usta'nın sesinden yine yeşillendi Nide Bağları diyoruz ve Nide'nin türküsünü Nimet Balkan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü sunuyoruz.

Efendim Bayram Salman'ın sesinden Antalya Akseki'nin türküsünü dinledik. Bir taş attım darabaya. 9.19 olmuş saatimiz. İstekler de birikmiş hemen. Instagram'a ve Facebook'a dönelim. Serap Hanım diyor ki, hemen soyadına da bakalım. Serap Topal. Artvin Arhavi'den selamlar. Sıradaki türkünüzü, birkaç gündür sağlık problemleri yaşayan ama yine de toparlanmaya çalışan babamız Aydın Topal için istiyoruz. Topal ailesine de armağan olsun. Önce geçmiş olsun diyelim ve türkülerimizin moral şifa olarak ulaşmasını dileyelim. Eskişehir'den Zeki Bey yazdı. Sıradaki türküye o da ortak oluyor. Eğri Gözdağ eteklerinden Tavşanlı'dan Şaban Bey. Çalışma arkadaşlarıma, oğlum Kamil'e, şoför ve operatörlere, sizi dinleyen herkese türküler gelsin dedi. Başka kimler vardı? Ahmet Uzal İzmir Buca'dan yazdı. Emine Demir Atamer'in çok güzel bir dileği vardı. Papatyalar kadar duru bir gün olsun İstanbul Tuzla'dan. Merhaba, sıradaki türküyü Gülen Bıyıklı'ya sizlere armağan ediyorum. Nefis bir fotoğraf paylaşmış. Gün doğumu fotoğrafı sanırım. Ali Cengiz bereketli, huzurlu, sağlıklı, iyi günler olsun diyor dinleyicimiz. İsmail Yalabık selamlar Kuşadası'ndan TRT Türkü dostlarıma. Berlin'den Malik Yapar günaydın dedi. Berlin'de bulunan Hacı Bektaşlılara gelsin sıradaki türküler. Hayırlı sabahlar, gününüz güzel, huzurla, sağlıkla, neşeyle geçsin diye sesleniyor Şenol Özçelik. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Mehmet Ali Akyıldız bizim Trabzon Araklı'dan köyden dinleyicimizdir. Selami Kabakçı Niksar'dan, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Selahattin Balkan, eşi Sultan Hanım ve bütün sevdikleri için istiyor. Muğla Datça Çeşmeköy'de bulunan eniştem Ergün Çete, kuzenim Mevlüde. Onlar için sıradaki türküleri istiyoruz. İsmail Akgün, Araklı Trabzon'dan, Yücel Çunkuş Denizli Çivril'den, bugün sizleri Erzincan'dan selamlıyorum demiş dinleyenimiz. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, Bursa İnegöl'den Ahmet Arslan ve sevgili Gülnaz Malbastı Delal, günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Almanya Reutlingen'den sevgilerimizi iletelim. Ömer Çetiner Kütahya Emet Yenice'den, Zeynel Yıldırım Salihli Eldelek Köyü'nden, Antalya'daki oğlu Serdar'a, İzmir'deki kardeşleri Hacer Aslan, Elif Şengül'e ve mesai arkadaşlarıyla radyosu açık olan herkese türkülerimizi bekliyor. Şimdi koro sizler için seslendirecek sıradaki türkümüzü Mehmet İpekçi'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Hatay'ın türküsüdür. Lofça'nın ardında kaya.

Sanatçımız Sevim Seçkin'i Gaziantep'in türküsünde dinledik. Nida Tüfekçi yöre ekibinden derlemiş Şirin Nar Dane Dane dedik. Bu türkülerle birlikte saatte 9.28'i gösterdi. Artık son yarım saat içerisindeyiz. Hemen Instagram'a dönelim. Türkan Şekerci'nin

Mesajını gördük Kastamonu Küre, Çaybükü köyünden günaydın, güzel türküler güzel köyümün insanlarına gelsin. Hatice Biçer'in de iletisini gördük. Başka kimler var beraberliğimizde? Antalya Kepez'den günaydın, iyi yayınlar diliyorum dedi Bilal Demirci. Antalya'ya ziyarete geldiğim kardeşim Kadriye, sevgili ailem ve bütün radyo dinleyenlerine sıradaki türküyü armağan edebilir miyiz diye sormuş. Elbette, hemen okuduk Bilal Bey iletinizi. Kadir Çankaya, Isparta Senirkent Ulubey köyünden iyi yayınlar diyor, günaydın diyor dinleyicimiz Kadir Bey. Sabahları bizlere vitamin oluyorsunuz, iyi ki varsınız, tüm sevdiklerimize ve sizlere gelsin türküler, teşekkür ettik. Muhittin Çetinkaya diyor ki hayırlı ve huzurlu yayınlar, selamlar, sevgiler, teşekkür iltisi paylaşmış. Biz teşekkür ederiz Muhittin Bey, övgüleriniz için sağ olunuz. Zeki Bey, Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan yazıyor. Eşi Medeni Hanım ve çocukları için bir türkü bekliyor. Cemal Aktan, iyi yayınlar. Ardahan Yeşilgöle'den selamlar, saygılar dedi. Mehmet Şahin, Kayseri Tomarza Yeşilbağ Köyü'nden bütün türkü severlere, türkü dolu yüreklere selamlar. Ramazan Kompir, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden, Eskişehir'den de Zeki Gül, devreye selam gönderiyorum diyorlar. Şimdi yöreden ayrılmayalım. Az önce Gaziantep'teydik. Mardin'e geçelim. İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden derlediği türküyü sanatçımız Celal Bakar'dan dinleyelim. Bir tel çektim Mardin'den.

Hüsamettin Subaşı'nı Malatya'nın Kemal Çığrık'ın türküsünde dinledik. Derleme Nida Tüfekçi'nin de Gezmedim Yorulmadım Cemil. Efendim İstanbul'dan yayınımızın artık yavaş yavaş son yarım saatindeyiz dedik. Sonlarına doğru da ilerliyoruz. Hemen şöyle bir Twitter'a X'e bakalım. Adnan Tı hem evladının fotoğrafını paylaşıyor maşallah diye konduralım ama paylaşmamanız dileğiyle diyelim, nazardan saklasın Allah. Ali Onar günaydın hayırlı işler diyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum Niksar Yeşilkaya köyünden, selamlar sevgiler. Hemen Facebook'a geçtik. İsmail Özdemir çok severek dinlediğim bir türküdür, gözlerim dolar dedi. Bugün bize hoş geldiniz Erenler türküsü için çok teşekkür ediyorum diye de ikinci bir ileti paylaşım yazmış. Emine Yarar Safranbolu'dan dinleyicimiz, Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in mesajını okumuştuk. O da sıradaki türkülerimize ortak olacak. Sizler sabah 7'den bu yana Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına gönderdiğiniz mesajlarınızı sıraya aldık. Süremiz yettiğince de yayınlamaya çalıştık. Her geçen dakikada yeni dinleyenlerimiz bizlere katıldılar. Recep Bodur İskilip'ten yazmıştı, onun mesajını da okumuştuk. Sıradaki türküleri sizlere de ortak ettik. Efendim şimdi sıradaki türkümüz için Özlem Aşık'a kulak veriyoruz. Şöyle bir Karadeniz rüzgarı essin şu dakikalarda, Giresun'a gidelim ve sizler için seslendirsin Özlem Aşık. Altını bozdurayım.

Sanatçımız Bülent Aslan'ı Rize'nin türküsünde dinledik. Yöre ekibinden Nurettin Çamlıdağ'ın derlemiş olduğu türküydü. Yeni Çıkayı Yeni. Vedaya doğru gidiyoruz ama şöyle bir sayfaları yenileyerek dönelim tekrar sosyal medyaya. Kadriye Demirci Antalya Kepez'den günaydın. Kardeşim Bilal'e ve sizlere bir türkü armağan etmek istiyorum. Annem tüm dinleyenler için olsun. İyi yayınlar, teşekkürler. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan türkü severler için istiyor. Türküler hayattır, türküler geçmiştir, gelecektir. İyi yayınlar, kolay gelsin diye sesleniyor Cabir Şahin. Efendim Meryem Hanım diyor ki oğlum Vedat'la birlikte yayladayız, kahvaltı ediyoruz. Buyurun siz de sofraya, afiyet olsun efendim. Çok teşekkürler. Sağlıcakla diyelim ve sıradaki türkülerimizi sizlere de gönderelim. Şimdi sanatçımız İzzet Altınmeşe'nin yorumuyla dinleyeceğiniz bir Azerbaycan türküsü var. Huşenk Azeroğlu'ndan çok dinlediğimiz türkülerdendir. Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derlemesi. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bir kuru sözden ötürü yarinen savaşmak olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Muhabbet olsa olar, ah nece olmaz.

Efendim artık ayrılık zamanı, saat 9.49 oldu. Az önce Burhan Çaçan'ı da sevgiyle anmış olduk. Ağrı Eleşkirt'in onun türküsünde de sanatçımız Şerife Hatun'u dinledik. Hele hele yar Gülen'de. Sabah 7'den bu yana sizlere seslenmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım diyoruz. Beraberliğimizi paylaşan, sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize, TRT Türkü dinleyicilerine selamlar, sevgiler diyelim. Biz gidiyoruz. 22 Eylül 2026 Salı gününe birlikte başladık. Ama lütfen siz hem frekansınızı değiştirmeyin hem de günün bundan sonraki bölümü türkü tadında geçsin sizler için. İnşallah yarın sabah tekrar beraber olalım. Sanatçımız Arzu Kuş'un yorumuyla dinleyeceğimiz bir Van türküsüyle bugün sizlere veda edeceğiz. Ne diyecek Arzu Kuş? Toycular yar can derken biz de hoşça kalın diyeceğiz. Programı sizler için hazırlayan Nuray Soydan, teknik yönetmenimiz Serbest Sever ve Pınar Kundakçı Temel, ben mikrofonda. Sevgiler efendim, hoşça kalınız.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Gaziantep Nizip yöresine ait Fes Başına Fes Başına türküsünde geçen hıdat sözcüğü. Sabah pazara varayım, kaşına hıdat alayım, hıdat kaşına, fes başına, püskülü ben olayım, diyor türkümüz. Burada geçen hıdat kelimesi Gaziantep yöresel ağzında kadınların kaşlarını boyamak için sürdükleri ya da saçlarını boyamak için kullandıkları siyah boya demektir. Rastık olarak da bilinir. Şimdi Azmi Körükçü'den derlenen bu türküyü Ahmet Yamacı'nın yönettiği Yurttan Sesler Korosu'ndan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la samimi ve istisnai bir diyaloğa sahip olduklarını söyledi. New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri başlıklı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Temmuz ayındaki Ankara ziyareti ilişkilere yeni bir soluk kazandırdı dedi. Ülkeler arasında tesis edilen diyalog ve eşgüdümün küresel meselelerde olumlu neticeler aldırdığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacının artık somut bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, veto imtiyazı kaldırılmalı, genel kurul bünyesinde geniş koalisyon oluşturulmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sisteme yönelik reform çağrısını Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yayın Kuruluşu Bloomberg'de yayımlanmak üzere kaleme aldığı Değişen Dünyada Küresel Adalet Arayışı başlıklı makalesinde dile getirdi. Türkiye'nin reform arayışında sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ülkelerin müşterek zeminde buluşmasının uluslararası sistemin meşruiyetini güçlendireceğini söyledi. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Rusya Avrupa ile savaşmayı planlıyor mu sorusuna yanıt arayışları sürüyor. Fransız istihbaratından sızdığı öne sürülen bir rapor başkent Paris'te tartışılıyor. Raporda Moskova'nın gelecek yıl bu aylarda Avrupa'ya geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığı iddiasına yer verildiği belirtiliyor. Rapora göre Avrupa'daki büyük enerji santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu altyapısı da olası hedefler arasında bulunuyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Avrupa ülkelerini hedef almayacağını yineledi. İstanbul'da sermaye piyasalarında manipülasyon yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik soruşturma çerçevesinde bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda piyasayı manipüle ettiği iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulundu.

bulunan 3 kişinin yakalanması içinse çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 84. oturum sona erdi. Dünkü duruşmada tutuksuz sanıkların savunması alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan iş insanı Tamer Gümüş, sanıklardan Ümit Polat'a para verdiğini inkar etmediğini ancak bunun daha fazla ihale almak amaçlı olmadığını söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 suç eyleminden sorumlu tutuluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin ev veya iş yeri bedelinin tamamını tek seferde ödeyerek tapusunu almak isteyenlere yönelik %25 indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç geçen yılın Haziran ayının sonunda başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Kampanya başvuruları bugünden itibaren 19 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabilecek. Avrupa Birliği kullanıcıların konum verilerini yasalara aykırı şekilde işlediği belirlenen Google firmasına 403 milyon avro ceza verdi. Google'a veri ihlallerinin düzeltilerek Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla 6 ay süre tanındı. Spor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak. Final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü.
1: Evleri hani hani da parlayı gümüş anne. Evleri hani hani parlayı gümüş anne. Gümüş anne.

0: benim türküm.
1: Ben Gıcılık Sorgun Köyü'nden Fatma Aymaz. Canımdan çok sevdiğim kızım Canan, damadım Fatih, torunlarım Asen, Betül, Zeynep, Sariye. Onları çok özledim. Selam ve sevgiler.
2: Sıradaki parçayı onlar için istiyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yurttan Sesler Korosu, Türk Halk Müziği'nin köklü mirasını ve zenginliğini yaşatan en kıymetli kültür köprülerimizden biridir. Efendim bizler de bu minvalde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce türkülerimizi anmaya, anlamaya ve sizlere aktarmaya, Yurttan Sesler programıyla sizlere ulaşarak bu mühim görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in İzmir yöresinden derlediği ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı türküyü dinliyoruz. Ödemiş konakları, pazardır sokakları, göl yüzünü göreyim, aç beyaz duvakları ve buna bağlı olarak Uşak yöresinden Nuri Esen Türk'ün derlediği türküyü dinleyeceğiz. Oduncular dağdan odun indirir.

Kıymetli dinleyenler, Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Semra Algül Oflas'tan dinleyeceğimiz Sivas yöresinden İzzet Savaş'tan alınan bir deyişle sürüyor. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül, engin ol.

Efendim Muzaffer Sarı Söze'nin temellerini attığı ki şu an TRT Ankara Radyosu'ndan size seslendiğimiz stüdyomuzun adı da Muzaffer Sarı Sözen. O disiplinli yapı sayesinde her bir türkü orijinal yapısı bozulmadan ve yüksek bir sanat vizyonuyla icra edilir. Evet, Yurttan Sesler'de şimdi sözleri Aşık Kul Fakir'e ait olan Erdal Erzincan'ın derlediği ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı türküyü sanatçımız İlker Gökkaya'dan dinliyoruz. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare, ayrılık zamanı geldi.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Dilek Karadağ'ın seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin Kars yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Başına döndüğüm kurban olduğum, ağlar dolanıram yar deği deği. Ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanıram yar deği deği.

Kıymetli dinleyenler, Diyarbakır yöresinden Celal Güzel sesten alınan türküyü solistimiz Şeyh Muz Esen Kuş seslendiriyor. Ele ele ver gida Purthana'ya, kurban olum seni doğuran anaya.

Değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Nurettin Çamlıdağ'dan alınan ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle devam ediyor. Gitme turnam bizim elden, dön gel Allah'ın seversen. Ayrılık ölümden beter, dön gel Allah'ın seversen.

Kıymetli dinleyenler, şimdi ise bir bozlak dinleyeceğiz. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programında sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği Kırşehir yöresinden Çekiç Ali'den alınan bir bozlak. Girdim tünele de dayalı kürek.

Efendim Mustafa Kemal Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de kabak kemanesiyle eşlik eden sanatçımız Uğur Önür'e. Evet, Tunceli yöresinden Ferruh Aksunar'ın derlediği türküyü seslendirmek üzere şimdi sanatçımız Didem Dilara Duman geliyor mikrofona. Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı.

Efendim Yurttan Sesler sadece bir topluluk değil. Bu toprakların acısını, neşesini ve ruhunu en samimi tonlarla seslendiren ulusal bir hazine. Şimdi ise Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir deyişi solistimiz Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükrolsun bizi yaradan Mevla'ya. Cemi toplamanın zamanı geldi.

Şef Ali Haydargül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Selma Geçer'in seslendireceği birbirine bağlı 3 halay türküsüyle devam ediyor. Solistimize zurna ile Hüseyin Geçer yol gösterecek. İlk olarak Kars yöresinden Necla Uludağ'ın derlediği türküyü dinleyeceğiz. Ay dağlar, vay dağlar. Ve buna bağlı olarak Mehmet Özbey'in Kars yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Bu dağın önünde kuş yuvası var, bu benim gönlümün hoş havası var. Ve son olarak Suat Işıklı'nın yine Kars yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Dam üstünde dam örerler, çıkma boyun görerler.

Değerli dinleyenler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru. Stüdyomuzda hazır bulunan kıymetli saz sanatçılarımızı hemen tanıtalım. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş. Kaval ve Zurna'da Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Sazlar'da Cemil Altun ve Suat Kuş. Efendim, bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Ufuk Erbaş'ın Malatya yöresinden Mustafa Karakılıç ve Mahmut Teke'den derleyip repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle veda ediyoruz. Pınar'a gel ki görem. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Yurttan Sesler. Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise binasının yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açılması sonucunda ikisi ağır 11 kişi yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Turgutlu Albayrak mahallesindeki İnce Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayın ardından kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocukla annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'da okul yakınında ateş açılması konusunda açıklama yaptı. Olayın failinin yakalandığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gittiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la samimi ve istisnai bir diyaloğa sahip olduklarını söyledi. New York kentinde düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri başlıklı etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Temmuz ayındaki Ankara ziyareti ilişkilere yeni bir soluk kazandırdı dedi. Ülkeler arasında tesis edilen diyalog ve eşgüdümün küresel meselelerde olumlu neticeler aldırdığını vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu yıl 81. kez bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Filistinlilerin haklı davasının sesi olacağı mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak amacıyla New York'a gideceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'la olası görüşmesi merakla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara bölgesindeki bir petrol tesisini vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'ya saldırılarında başkent Kiev'in yanı sıra Dnipro kentindeki bir sanayi tesisiyle depolarını hedef aldı. Saldırılarda üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Mahkemeye çıkarılan eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Vatan ve Kazım Beyki hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bildirildi. İstanbul'da sermaye piyasalarında manipülasyon yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik soruşturma çerçevesinde bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda piyasayı manipüle ettiği iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı.

Ardından 19 Eylül Cumartesi günü cansız bedenine ulaşılan kişinin kimliği belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, denizde bulunan cansız bedenin kazada hayatını kaybeden Mehmet Bayhan'a ait olduğunu açıkladı. Spor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak. Final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızla yine sizlerleyiz. Saat başına kadar İzmir Radyosu stüdyolarından birbirinden güzel türkülerle radyolarınıza bugün de konuk oluyoruz efendim. Programı Özgür Yardımcı hazırladı, yapımcımız, teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köseler'le saat başına kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programa Nuri Halil Poyraz'dan alınan İstanbul yöresinden hareketli bir türküyle başlıyoruz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Mersin Silifke yöresine gidiyoruz. Özcan Özgir dinliyoruz. Çaya vardım, çay bulanık.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Büyük Usta Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle yayınımız devam ediyor. Handan Aydın söylüyor o şirin sözlerini.

Türkülerle gün ortasında şimdi de sırada bir Ankara türküsü var. Ünal Türkben'den alınan sıradaki türkümüzü İzmir Radyosu sanatçılarından Ali Çakar'dan dinliyoruz. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı.

Isparta yöresinden bir türküyle ritmimizi bir miktar düşürüyoruz şimdi. Muzaffer Sarı Söze'nin Kadir Acar'dan derlediği sıradaki türküde Muzaffer Ertürk'ü dinliyoruz. Evlerinin önü Mersin.

Bu güzel türkünün ardından şimdi bir miktar hareketlenelim. Afyon Emirdağ yöremizden Ömer Faruk Yaldızkaya'nın Pınar Halaç'tan derlediği sıradaki türkümüzde Hale Gür'ü dinleyelim. Çorabını ördüm, vay derdine yandım.

0: TRT Türkü.
1: Saatler 12.30'u gösterdi. Türkülerle gün ortasında bu kez bir Şanlıurfa türküsüyle İzmir Radyosu sanatçılarından Mükerrem Kemertaş'ı dinliyoruz. Urfalıyam Ezel'den.

Türkülerle gün ortasında sırada bir Ordu Boztepe türküsü var. Muhsin Tercan'dan alınan sıradaki türküde Meryem Ün'ü dinliyoruz şimdi de. Boztepe'nin başında.

Türküler Ligi'nin ortasında şimdi de yöremiz Tokat Zile. Sadık Doğanay ve Aşık Ahmet Başer'in kaynaklık ettiği sıradaki türküyü Ali Ekber Çiçek derlemiş, Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın.

Türküler de gün ortasında, şimdi de Muğla Fethiye yöresindeyiz. Serpil Kaya'yı ağırlayacağız mikrofonumuzda. Uzun Selbi, ne uzarsın boşuna?

0: TRT Türkü.
1: Rumeli dolaylarından bir türküyle programımız devam ediyor. Kemal Altınkaya'dan alınan sıradaki türküde Hüseyin Yaltırı'yı dinliyoruz. Bulut gelir seher ile.

Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor yayınımız. Can Etili'nin Hamza Başyurt'tan derlediği sıradaki türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Hazan ile geçti şu benim ömrüm.

Türkülerle gün ortasının yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir Diyarbakır türküsüyle radyolarınıza konuk oluyoruz şimdi. Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Odasına vardım, olur mu böyle?

Veda vakti geldi. Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köseler'le yarın yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün Türkiye yolculuğumuzu Alev Altun hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Arif Sağ'ın sesiyle selamlıyoruz sizleri. Bizim Eller başlıyor.

Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküyü Hulusi Seven derlemiş. Mükerrem ve Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz. Aşkın ezeli aşığa ilham-ı hudadır.

Sevgili dinleyenler, sabah Takkiraz'ın sesiyle devam ediyoruz bizim ellerde birlikteliğimize. Hey erenler, bir kamile danıştım. Er olana edep erken hoşumuş.

Sevgili dinleyenler, Muzaffer Sarı Söze'nin Ağrı yöresinden derlediği türkü Gülay Özer söylüyor. Konma bülbül konma, Nergis daline.

Sevgili dinleyenler, Yozgat yöresine gidiyoruz şimdi. İbrahim Bakır'dan alınan türkü Nida Ateş söylüyor. Mirican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama, garip bülbül.

Erzincan yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Didem Dilara Duman Avar söylüyor. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Alev Altun hazırladı bugün programımızı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Ender Doğan'ın sesiyle Kayseri yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinin adresi bu yılda New York'taki Türk evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la samimi ve istisnai diyaloğu sayesinde iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Erdoğan, ABD ile savunma sanayindeki ortaklığın önemine de dikkat çekti. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme kazanmak istiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. BM Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantılara katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİK'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifini başlatacağını duyurdu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızlı müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör

Örgütü'ne katalog evlilik operasyonu düzenlendi. Örgüt içi katalog evlilik faaliyeti yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri iş yerleri ve vale noktalarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcısı olduğu iddia edilen 160 şüpheli gözaltına alındı. Bir tıra düzenlenen operasyonda ise yakıt deposunda gizlenmiş 224 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. CHP'de bu hafta gündem yoğun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü MYK'yi toplayacak. Cuma günü ise CHP'li milletvekilleri yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında Bolu, Abant'ta 3 günlük kampa girecek. Yeni parti olan büyük kurultay hazırlıklarına odaklandı. İl ve ilçelerdeki seçimlerin tamamlanmasının ardından genel başkanlık seçimi yapılacak. 14-15 Kasım'daki büyük kurultayda parti programı, tüzük ve logo da üyelerin gündeminde olacak. İsim özelliği nedeniyle yargıya taşınan parti adı içinse alternatifler hazırlanıyor. Tüketici güveninde yükseliş Eylül ayında da devam etti. Endeks %1,3 artışla 91,9'a yükseldi. Böylece tüketici güveni Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel piyasalarda gözler Birleşmiş Milletler zirvesine çevrildi. ABD-İran arasında olası temaslar piyasaların yakın takibinde. Gelişmelerle petrol fiyatları 100 dolar bandında seyrederken altında baskı sürüyor. Yurt içinde gram altın 6750 lirada hareket ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan New York temasları öncesinde Washington yönetimine tepki gösterdi. Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ı teslim olmaya zorladığını söyledi çünkü bunu askeri yollarla başaramadılar, dedi. Rusya, Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rus petrol tesisini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın birçok kentini hedef aldı. Saldırılar devam ederken Ukrayna ile Fransa hava savunma sistemi tedariki için anlaşma sağladı. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali derbiye sahne olacak. Final maçında Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş bu akşam kupa için mücadele edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

dürtü bir bahçedir. Kimi gül kokar, kimi sümbül. Bugün kapımızı Anadolu'nun saklı bahçelerine açıyoruz. Kimi zaman bir gelinin duvağında gözyaşı, kimi zaman bir yiğidin dilinde destan olan o gizli hazineleri bulmaya geldik. Kulaklarınızı bu topraklara verin. Türkü Diyarı başladı. Sevgili dinleyenler, sinyalimizle başlayan bu beraberliğimizde de güzelliklere, umuda, sevgiye, huzura olsun yolculuğumuz diyoruz öncelikle. Bu yolculuğumuzda neşenin, kederin, sevdanın, yalnızlığın, ayrılığın, kavuşmanın ve nice duyguların sesi olan türkülerimiz bizlere eşlik etsin diyor, program ekibimize takdim ediyoruz. Türkü Diyarı programını Selin Narin Kardeş hazırladı ve bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu

yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, kadim şehrimiz Diyarbakır'dan seslendiğimiz Türkü Diyarı programımızda ilk olarak sizleri Güneydoğu'nun gerdanlığı, medeniyetlerin buluşma noktası Şanlıurfa'ya götürüyoruz. Urfalıyam gül nedim, ben yarıma gül dedim. Yar yanağında gül açmış, gül içinde gül dedim. Urfalıyam gül nedim diyen bu sevda türküsü koca bir tarihin, acının, sevdanın ve sabrın notalara dökülmüş halini barındırıyor. Bu eşsiz miras Ahmet Bayram'ın titiz derleme çalışmasıyla hafızalardan silinmeyecek bir hazineye dönüştü. Arif Yalmaz'ın usta kalemiyle notalarda can buldu. Şimdi bu kadim eseri yürek dağlayan feryadıyla Emine Koç'un zengin yorumundan ve Duru sesinden dinleme vakti.

Göz alabildiğine uzanan sarı taşların, güneşte kavrulan toprakların ve bin yıllık hikayelerin diyarı Mardin. Her taşında bir ah, her rüzgarında bir sevdalı nida saklıdır buraların. Şimdi o taş sokakların yankısını, yürekleri dağlayan feryadını Erol Köker'in usta yorumuyla hissetme vakti. Bir tel çektim Mardin'den, bin ah çektim derinden, Bab-ı Sor suyu gibi yaş gelir gözlerimden. İzzet Altınmeşe'nin yöre ekibinden derlediği, Sabiha'nın dillerden düşmediği bu esere dağları ve gönülleri inleten güzel sesli sanatçımız Erol Köker hayat veriyor.

Değerli dinleyenler, şimdi rotamızı taş sokaklarından mis kokulu baharatların, el emeği göz nuru el sanatlarının yükseldiği Gaziantep'e çeviriyoruz. Anadolu'nun taze seslerini ve yerel namelerini dinleyicilerimizle buluşturduğumuz bu dakikalarda sözü ve müziği değerli sanatçımız Ahmet Satılmış'a ait çok özel bir esere yer veriyoruz. Hadi gelin bu güzel esere kulak verelim. Antepli gelin diyerek yola çıkalım. Gaziantep'in zarafetini, düğün alaylarının o coşkulu ve bir o kadar da duygulu atmosferini solistimiz Bilge'nin duru ve tınılı sesinden dinletiyoruz.

Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı, küleyledi. Neşet Ertaş'tan alınan bu Kırşehir türküsünü sanatçımız Gülşen Kutlu seslendiriyor şimdi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Gülşen Kutlu "Aşkım Beni Deleyledi" dedi ve Türkü Diyarı sıradaki türküyle devam edecek. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Aç tabip geliyor, zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Lida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat yöresine ait bu türküyle sanatçımız Çimen İlter radyolarımızda.

Şimdi de Muzaffer Sarı Söze'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri yöremize ait türküyü Sümer Ezgün'ün yorumuyla dinliyoruz. Gezi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi aranıyorum.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi yönümüzü Erciyes'in eteklerinde kurulu, tarihi ve kültürüyle göz kamaştıran Kayseri'ye çeviriyoruz. Anadolu'nun zengin folklorik değerlerini gün ışığına çıkaran halk bilimi insanımız Emin Aldemir'in derleyip notaya aldığı yörenin en sevilen ezgilerinden biriyle baş başayız. Kayseri'nin o kendine has neşesini, coşkusunu ve samimiyetini güçlü yorumcu bir Can Pullukçuoğlu'nun tınılı sesinden dinliyoruz. Hadi gelin süpürgesi yoncadan diyerek tempoya ayak uyduralım, bu güzel türküyle neşelenelim.

Felek, ne derdin var ise ben varım ya, sal başımı. Bıkmışım senin dünyandan, zaten gelir dar başımı. Osman Nebioğlu'nun sözlerini yazdığı bu türküyü sanatçımız Nurullah Akçayır seslendiriyor.

Derelerin coşkuyla aktığı, horonların dağları çınlattığı sevdalı bölgemizdir Karadeniz. Bu coğrafyanın her bir köşesi dilden dile dolaşan bir sevda ezgisidir. Şimdi bu ezgilerden birine kulak verelim hep birlikte. Yürekleri kıpır kıpır eden Salına Salına Suya Gidersin türküsünü solist Bülent Aslan'ın usta ve coşkulu yorumuyla dinleyelim. Türk halk müziğinin ulu çınarlarından Cemile Cevher'in titiz çalışmasıyla hafızalarımıza kazınan bu eşsiz eser, yörenin en saf hallerini gözler önüne seriyor.

Türkü Diyarı programımız Diyarbakır'dan canlı olarak devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sözleri ve ezgisiyle yüreklere dokunan bir türküyle buluşturalım sizleri. Oktay Bora Ertuğrul, Yöre ekibinden alınan Azerbaycan türküsüyle katılıyor beraberliğimize. Yanıram eşkine can yer, menesen naz eylesende. Bu nazı sen mene canım, bu kadar az eylesende.

Değerli dinleyenler, 14 kısa haberleri sonrası başlayan birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Programımızı sizler için hazırlamıştı Selin Narin Kardeş. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu'ydu. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte yepyeni bir türkü diyarında buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi hiç eksik olmasın. Dostluk bayrağınız, türküler durağınız olsun diyoruz ve sizleri Adnan Koparan'dan dinleteceğimiz güzel bir türküyle baş başa bırakırken sizlere el sallıyoruz. İnce belli çakırım. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlar değerli dinleyenler. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Karadeniz'den programında birlikteyiz. İlk türkümüz Ordu Aybaslı yöresine ait olacak. Sabahattin Kaçmaz'dan alınan türküyü Seyfettin Tomakin seslendiriyor. Hatipoğlu nam verir.

İkinci türkümüzle Safranbolu yöremize uzanıyoruz. Kaynak kişi Sade Yaver Ataman, solistimiz Necla Erol. Yeşil İpek Bükene, Yari Dizlik Dikene, Mevlam sabırlar versin gizli sevda çekene.

Cengiz Özkan'ın icrasıyla bir Trabzon türküsü dinledik. Bu kez yöremiz Samsun. Köksal Coşkun radyonuzda. Eğmeleri eğmeleri, gönül sevmez değmeleri.

Peugeot'da Osman'dan alınmış türküyle Giresun yöremize uzanıyoruz. Solistimiz Süreyya Davulcuoğlu. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim.

TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Karadeniz'den programı devam ediyor. Az önce Bahattin Turan'ı bir Afyon Dinar türküsünde dinledik. Bu kez yöremiz Çanakkale. Saniye Can'dan alınmış türküyle Emine Akmeşe'yi dinleyeceğiz. Balıkesir yolunda sepeti var kolunda.

Onurşan, Adıyaman Gölbaşı yöresine ait Ragıp Binzat'tan alınmış türküyü seslendiriyor. Gölbaşına vardım, gülleri çoktur. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

Az önce İsmail Hakkı Demircioğlu'nu bir Karadeniz havasında dinledik. Bu kez yöremiz Kars. Solistimiz Mehmet Çalmaşır. İşlerin incidendir.

Sinop Ayancık yöresine ait türkümüz Sadık Açıkgöz'den alınmış ve korodan dinleyeceğiz. Ev yaptırdım Pelit'ten, çerçevesi Erik'ten, ben nasıl ayrılayım senin gibi Ferik'ten.

Değerli dinleyenlerimiz, Karadeniz'den programının sonuna geldik. Son türkümüzü Yıldıray Çınar'ın sesinden dinleyeceğiz. Bu programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Sizlere hoşça kalın diyorum. En güzel günlerde tekrar görüşmek üzere.

0: haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başladı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın kürsü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Duran, BM kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gidiyor. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek. Washington'la Tahran arasında müzakere ihtimali gündemde. ABD Başkanı Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio da BM Genel Kurulu kapsamında İran'la görüşmeye açık olduklarını duyurdu. ABD dışişlerinden gelen İran'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmeye açık olunduğu haberiyle petrol fiyatları 100 doların altına çekildi. 97 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarındaysa düşüş bugün de devam etti. Yurt içinde gram altın 6700 ile 6800 lira bandında hareket ediyor. Fransa akaryakıt krizinin etkisi altında. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle yakıt ithalatının düşmesi ülke genelinde fiyatları yükseltti. Yakıt sıkıntısı baş gösterdi. İstasyonların %11'inde yakıt yok. Başta balıkçılar ve çiftçiler olmak üzere birçok sektör krizin pençesinde. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ardı arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmada FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Serhat Savtak'la Emin Olcay'ın ifadesine de bilgi sahibi sıfatıyla başvurulacak. Yeni dönemde kamu yatırımlarında yerli üretime hız verilecek. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlama rehberine göre kamu özel işbirliği projelerinde yerli malı kullanımı öne çıkacak. Projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında erişilebilirlik ve iş güvenliğine verilen önem de arttırılacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, Rüstem Avcı seslendirecek. Aman daylar, yol verin abeyler.

Sevgili dinleyiciler, Muğla yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Tülin Berbergil seslendirecek. Ben susadım, sular isterim.

Sevgili dinleyiciler, Bursa yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Kaynak kişi ve derleyen Nevin Akol. Ve Sabahat Aslan seslendirecek Cici Papucum Cici.

Sevgili dinleyiciler, Samsun yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Tuğrul Şan seslendirecek, Çarşambayı Sel Aldı.

Sevgili dinleyiciler, Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait türküde Celal Bakar'ı dinleyeceğiz. Ben kendimi gülün dibinde buldum.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Oğuz Doğan Cengiz seslendirecek. Afyon yöresinden Evlerinin Önü Yoldur.

Sevgili dinleyiciler, Sivas yöresine ait bir türküyle devam edelim. Mine Yalçın seslendirecek, El Ne Bilir Yar Aşkına Yandığım.

Değerli dinleyiciler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde

Değerli dinleyenler, programımız Turgay Başyaylı'nın söylediği Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Giderim kırağınan, gül yoldum orağınan.

Değerli dinleyenler, programımızda grup Mecaz'ı Bilecik yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise sanatçımız Ali Çakar'ı dinliyoruz. Koca Çam'ın gülemesi dallan, koç yiğidin eğlencesi yarlan.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, programımızda Nurcan Altınok'u dinledik. Şimdi ise Siyah Halı dinliyoruz Sekerek türküsüyle.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında bir Orta Anadolu türküsünü Bedia Akartürk söylüyor. Tokat yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.42 gösteriyor. Programımızda bir türküyü Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Bedri Koçak söylüyor Mersin yöresi.

Ta ahırına çorbası ocakta kaynasın, etrafında bazlamalar dolansın. Hiç olmazsa bir koca içi kavurması, üstünde dört barınacak yav olsun. Gel halim ey, gel geliver yav sekerek.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez açılış konuşması yaptı. İsrail'in Filistinlileri katletmeye devam ettiğine dikkati çekti. İki devletli çözümün yok olmasına izin veremeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın kürsü konuşmasında yine hakkı haykıracağını söyledi. Duran, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Türkiye'nin sesi, vicdanın sesi yükselecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında peş peşe toplantıya katılan Fidan, bölgesel güvenlik ve Gazze gündemiyle mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, MİK'te Dışişleri Bakanları toplantısına da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta küresel ekonomideki adaletsizliğe dikkat çekti. Dünya nüfusunun %14'ünün küresel ekonomiden sadece %1 pay aldığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin COP31 zirvesinde bu ülkeler için yeşil sanayileşme inisiyatifini başlatacağını duyurdu. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede küresel liderlik rolünü bir adım öteye taşıyor. New York'ta COP31 eylem gündemi lansmanında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035 hedeflerini açıkladı. Bakan Kurum, iklim taahhütlerinin somut yatırımlara dönüşeceği yeni küresel mimarinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki toplantıda çocuklar için sağlıklı dijital ekosistem kurmanın önemini vurguladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Emine Erdoğan, ortak küresel standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açılması sonucu

0: 11 kişi yaralandı. Olaya hızla müdahale eden güvenlik güçleri saldırgan çocuğu yakaladı. Adli süreçteki çocuğun yanı sıra annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları olayın ardından Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul yakınında gerçekleşen saldırıyla ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, 3 çocuğumuzun yoğun bakımda tedavisi sürüyor dedi. Bir çocuğun taburcu olduğunu ifade etti. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili Ankara'da üst düzey açıklamalar ard arda geldi. Meclis Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sorumluların tespit edileceğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan da sosyal medyada kullanılan dil konusunda uyarı yaptı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklama kararı verildi. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Muğla ili Menteşe ve Ula ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 154 kW'lık Gaya Res Fatma Res enerji iletim hattının tesis çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olarak bahsi geçen enerji iletim hattını 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18'den itibaren 154 kW yüksek gerilim uygulanacağından direklere tırmanılmaması, iletkenlere yaklaşılmaması can ve mal güvenliği açısından önemli duyurulur.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 13, İstanbul 14, İzmir 17, Erzincan 15, Mardin 25, Van 11 ve Ardahan 7 derece. Haberleri dinlediniz.

Felek kelimesi Arapça kökenli olup astronomide gökyüzü, gök katları ve yörünge anlamına gelir. Ancak Türk dilinde ve halk edebiyatında sözlük anlamının ötesine geçerek talihi, bahtı, kaderi ve evrenin değişmez düzenini simgeleyen bir kavrama dönüşür. İnsanın gücünün yetmediği, engel olamadığı durumlardaki kaçınılmaz değişimi ifade etmek için kullanılır. Halk şiirimizde ve türkülerimizde ozanlarımız bu kelimeyi sıkça işlerken, feleği insanla mutluluğu arasına giren, sevenleri ayıran, ömrü eksilten, çetin bir güç olarak tasvir ederler. Türkülerde felek, çaresizlik karşısında duyulan sitemin, beklenmedik kayıpların ve talihin insana oynadığı acı oyunların ortak adıdır. Bugün çalacağımız türküde felek, insanın elinden sevdiklerini alıp giden acımasız kederi ve kaderin sarsıcı gücünü simgeler. Aşık özlemi, içindeki dinmeyen acıyı sazının telleri aracılığıyla dile getirir. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programından selamlıyoruz. Sizi programa hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İkram edeceğimiz türkülerle günün yorgunluğunu hafifletmeye çalışacağız. Program ekibi olarak o üzerinizde biriken yorgunluktan bahsediyoruz. İrem Çetinkol hazırladı programı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'ye kadar birlikteyiz. Dakikaları da türkülerle kıymetlendireceğiz. Programın ilk türküsü Diyarbakır'dan Bedri Aysel'i seslendirecek türkümüzü Celal Güzel Ses'ten alınmış. Nare esvap yıkıyor, köpük teşten taşıyor. Naremin kaşı gözü ciğerimi yakıyor.

İzzet Aldın Meşe ile devam edecek program. Kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçı. Kar yağar beyazlanır, geceler ayazlanır. Ben yarimi almazsam bu gönlüm marazlanır.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik. Türkü akşamında değerli dinleyiciler, Abdil Çemer seslendirecek. Kaynaklık ettiği türküyü bu kez Çukurova, Tarsus yöresinden alınmış. Tarsuslu derler adıma, doyum olmaz tadıma, Tarsusluyu alacağım köylünün inadına.

Mehmet Demirtaş da devam edecek. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı Gül Emekçi'yi dinledik az önce. Yöremiz bu kez Kırıkkale Büyükavşar Köyü. Burhan Gökalp, Şahin Özçim'den almış Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği türküyü. Çekirgeyi salıverdim yazıya, ot koymadı koyun ile kuzuya.

Dilek Karadağ seslendirecek dinleyeceğimiz Kırklareli türküsünü Muzaffer Sarı Sözen Mustafa Sami Arı'dan almış. Ah tren, kara tren, odur yari götüren, gitti yarim gelmedi, budur beni bitiren.

Kamil Sönmez seslendirdi dinlediğimiz Ordu türküsünü. Güler Işık'la devam edecek türkü akşamı. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ataşlara yandı gidiyor.

Saatimiz 19'u gösteriyor değerli dinleyiciler. Emine Karakuş Kaya seslendirdi. Dinlediğimiz türküyü Musa Eroğlu da Mersin'e götürmüştü bizi. Uğur Önür'ün seslendireceği türküyle devam ediyoruz. Yöresinden söyleyecek sanatçı bir Burdur türküsü. Hamdi Özbay derlemiş, evlerinin önü iyi de.

Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği türküyü Senem Akdemir seslendirecek. Kahve koyduğum fincana, hele bakın mi cana, kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana?

Ali Çakar'ın seslendireceği türküyle devam ediyoruz. Turnam yükseklerden uçar, allı kanadını açar, iflah olmaz derde düşer, ne bu sevdadan vazgeçer.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik. Cengiz Özkan'la devam edecek türkü akşamı Gaziantep'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Hüseyin Yıkıcı'dan almış. Bahçelerde Zerdali, Benim Yarim Güldalı, Kiraz

Yöremiz Kırıkkale bu kez Nazlı Öksü söylüyor türküyü. Al Gonca Gül deremedim, yar uzaktır varamadım. Yar ben sensiz bu dünyanın bir tadını alamadım.

Saatimiz 19.30 değerli radyo dinleyenleri. Mustafa Acar Göremiz'den, Ankara'dan bir türkü söylüyor. Ali Canlı, Rasim Gözü Büyük'ten almış türküyü. Keziban'ın alt odası Sekili, 8'inde Gül Karanfil Ekili. Kimler olsun Keziban'ın vekili?

Nazlı Saraçorak'la devam edecek türkü akşamı. Kütahya'ya gidiyoruz bu kez. Muzaffer Sarı Sözen Sadık Türk ve Şeref Cankudan almış türküyü. Ay oğlan yiğit misin, dağlarda geyik misin?

Veda vakti geldi Türkü Akşamı'nda değerli radyo dinleyenleri. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Sinan Kılıç ve Soner Abacı teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofon başında ben Mustafa Yalın vardım. Bu akşam programı noktalayacağız ama yarın yine 18.10'da biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Yöremizden, başkentten, Ankara'dan bir türküyle veda ediyoruz. Size Sümer Ezgü seslendirecek türkümüzü. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. El oldu değil mi, sevdi kaçıverdi. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türküleri kattık heybemize ve geldik radyolarınıza. Radyo Sanatçıları konseri başlıyor. Program yapımcımız Seda Arslan Çavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Emrah Öz, ritim sazlarda Gökhan Merterol, Murat Kaz, basta Olgun Kılıç ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Radyo Sanatçıları konseri birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Koromuz ilk olarak Kırıkkale Keskin yöresinden Salman Çoker ve Hacı Taşan'ın kaynaklık ettiği Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Allı Durnam Bizim Ele Varırsan türküsünü, ardından bağlı olarak Ankara yöresinden Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Kızım Sana Fistan Aldım Vardım Ola türküsünü dinliyoruz.

Koromuz iki güzel türküyle sizlerleydi ve Kaval ve Zurna'da Halil Çokyürekli'ye de içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şimdi de Hakan Ünal bize Sivas Zara yöresinden Muzaffer Sarı Söze'nin Zaralı Halil Söyler'den derlediği türküyle buluşturuyor. İzim izim iziliyor yüreğim, çok ve abardım, kabul olmaz diyeyim.

Hakan Ünal'a teşekkür ediyoruz. Balkan Havaları'nın usta yorumcusu ve TRT'ye uzun yıllar emek veren TRT İzmir Radyosu'ndan emekli Havva Karakaş'ın derlemesini yapıp Fethiye işçilerin kaynaklık ettiği Rumeli yöresinden türküyü Bahar Almaç'ın sesinden dinliyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda.

Bahar Almaç'a teşekkür ediyoruz. Turan Engin'in Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir yöresinden bir türküyle Sabahattin Gülümser mikrofonda. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Sabahattin Gülümser'e teşekkür ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'den sonra uzun yıllar Yurttan Sesler Topluluğu'nu yöneten Osman Özdenkçü'nün derlemesini yaptığı Sabahattin Alparslan'ın kaynaklık ettiği Sivas yöresinden türkü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere.

Çiler Şatıroğlu'na teşekkür ediyoruz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinde koromuz birbirine bağlı iki türkü seslendirecek. İlk önce Aydın yöresinden İstanbul Belediye Konservatuarı'nın Aydınlı Fatma'dan derlediği Denizlerin Kumuyum türküsünü, ardından bağlı olarak Afyon Dinar yöresinden Talip Özkan'ın Saffet Uysal'dan derlediği Hatçam Çıkmış Gül Dalı'na türküsünü söyleyecek.

koromuzdan dinledik. Şimdi de Selcan Kökçen Şahin bizi kendi büyüdüğü topraklara, yani Muğla'ya doğru götürüyor. Durmuş Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civele'in Nazmi Yükselen'den derlediği türküyü söylüyor. Karaova düğünü gece kuruldu, varır varmaz güveyin adı soruldu.

Selcan Kökçen Şahin'den dinlediğiniz Türkiye zurnasıyla Halil Çokyürekli yol gösterdi. Hem Halil Çokyürekli'ye hem de Selcan Kökçen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Her iki dedesinin de saz şairi olmasının etkisiyle küçük yaşta bağlama çalmayı ve Davut Sulari'den aşıklık geleneğini öğrenen Aşık Daimi'nin kaynaklık ettiği Erzincan Tercan yöresinden deyişi Emre Kızıl seslendiriyor. Bir seher vaktinde indim bağlara.

Emre Kızıl'a teşekkür ediyoruz. Elazığ yöresinden Hafız Osman Ögen'in kaynaklık ettiği türküyle Ethem Kaya mikrofonda. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim.

Ethem Kaya'ya teşekkür ediyoruz. İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinin sonlarına doğru Adana yöresindeyiz. Selahattin Sarıkaya'nın kaynaklık edip Halil Atılgan'ın derlediği türküyü Asilhan Doğan söylüyor. Yandı Çukurova, yandı.

Asilhan Doğan'a teşekkür ediyoruz. TRT İzmir Radyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Emrah Öz, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol, Murat Kaz, basta Olgun Kılıç ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Birbirine bağlı iki türküyle veda ediyoruz size. Önce Eskişehir yöresinden Osman Özdenkçi ve Cemal Karaelmas'ın kaynaklık ettiği Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesini yaptığı Öte Yakaya Geçelim türküsünü, ardından bağlı olarak İçel Silifke yöresinden TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün yöre ekibinden derlediği Yayla Yollarında Göç Kater Kater türküsünü dinleyeceğiz. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türk'ü dinleyicileri, TRT Türk ekranlarından bizleri izleyen kıymetli gönül dostlarımız ve stüdyomuzu dolduran siz değerli izleyicilerimiz, Türkiye evimize, radyo evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni sezonun ilk bölümüyle huzurlarınızda olmaktan büyük şeref duyuyoruz, büyük gurur duyuyoruz. Kıymetli ekibimizle, kıymetli sanatçı abim, değerli büyüğüm İsmail Altunsaray ile birlikteyiz.
1: Eyvallah. Efendim bu akşam hikayeleriyle, ezgileriyle, duygusuyla türkülerin yolculuğuna rehberlik etmeye çalışacağız. Ve tabii ki sahnemize ruh katan kıymetli saz arkadaşlarımıza onlar için bir alkış istiyoruz öncelikle. Bağlamada Hasan Özçırpan şefimiz. Ritim sazda Kemal Kartal.
0: Nefesli sazda Fatih Koçer. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Ve bas gitarda Özgün Eroğlu. Bugün orkestramızda bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meisterlerimiz Cihan Yurdakul ve Levent Kent, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Çok kıymetli bir ekip. Kamera arkasında da çok değerli bir ekip var. Hem sesimizi hem yüzümüzü.

0: sizlere aktaran.
1: Evet,
0: Öyle güzel
1: sözü...
0: bir heyecanla, güzel bir Ankara türküsüyle başladık değil mi abicim?
1: Eyvallah. O zaman sözü çok uzatmadan yine
0: Türküyle
1: türkülerle
0: devam
1: devam
0: edelim.
1: edelim.
0: Tabii ki, hay hay.
1: Bu akşam güzel türküler hazırladık. Çok çok güzel türküler hazırladık sizin için. Hazırsanız başlıyoruz dostlar.
0: Önce Erzincan'a gidiyoruz kıymetli
1: Senden
0: abicim.
1: dinleyelim.
0: Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun derlediği bir eser. Erzincan yöresinden arpa ektim evlek evlek. Ardından yine uzaklaşmadan Ankara'ya döneceğiz.
1: Çok uzaklaşma.
0: Ayalı Yazma adlı türkü. İki türkü. Naçizane ben icra etmeye çalışacağım. Şimdiden keyifli dinlemeler.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Ellerinize, emeğinize sağlık üstadlar. Çok teşekkür ederim.
1: Senemciğim, sana alkış tutacağım diye tezeneyi kaybettim.
0: Evet.
1: Ağzına gönlüne çok sağlık. Kıymetli saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bir daha bir alkış almayalım mı saz sanatçılarımıza?
0: Çok keyifli bir ekiple bir aradayız
1: Allah
0: gerçekten.
1: Dertlere daldırdın.
0: Ay abicim. Çok teşekkür ederim abicim.
1: O uzun hava ne güzeldi, öyle değil mi dostlar?
0: Çok teşekkür ederim. Böyle annem Argulan Çamşır yöresini dinlemeyi de
1: çok
0: okumayı
1: seviyor.
0: Da çok seviyor. Yani. Ben çocukken ondan çok dinlemiştim bu uzun havayı da.
1: Okuyor mu annen de?
0: Okuyor.
1: Öyle mi?
0: Anne de baba da çok mükemmel yani. Tanıştıracağım sizi.
1: Aslında bir gün böyle yayını alsak olmaz mı?
0: Onlar Diyarbakır'dalar, çok selamlar. Daha yeni geldim ben bu arada Diyarbakır'da.
1: Keşke getirseydin gelip.
0: Valla inşallah sözüm olsun, getireceğim abi.
1: Tamam, bekliyoruz inşallah. Valla sen bizi dertlere bıraktın. Ben de beni dertlere bıraktın diyeceğim. Benim gibi türküsünü tüm dostlarımız bilir. Musa Eroğlu hocamızdan Allah selamet versin, ellerinden öpüyoruz dedemizin. Ondan derlenen bir eser. Beni dertlere bıraktın sözleri Beyhani'nin. Müziği de mi Beyhani'nin? Hatırlayamadın mı? Ben Musa hocanı diye biliyorum ama. Ardından da Erzincan yöresinden Davut Sulari ustamızdan alınan Elde Düğün Bayram Benim Neyime diyelim. Bu iki türküyle de ben bir giriş yapayım Senemciğim.

0: Eyvallah kıymetli dostlar, yüreğinize, kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bugün TRT Türk Radyo'dan, TRT Türk Televizyonu'ndan ve TRT Türkü Radyo'dan
1: canlı yayın.
0: Aynı anda yayın yapıyoruz, öyle mi Senem?
1: Şu an TRT Türkü Radyo kanalından canlı yayın yapıyoruz abicim.
0: Canlı yayın, evet. Kanaldan ve TRT Türk Radyosu'ndan yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yayınımızı TRT Türk kanalından yapıyoruz dostlar. Karışmasın. Lütfen dikkat edelim.
1: Şu an TRT Ankara Radyosu'ndayız. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndayız. Biz haftanın her salı günü burada Türkiye programımızı hem radyodan hem televizyon aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Kıymetli abicim, ne güzel oldu. Evet. Güzel yüreğini, gönlünü,
0: yavaş yavaş sağlık. Yöreğe dönmek lazım bu tarafa.
1: Üstadlarının da ellerine, emeklerine sağlık. Çok keyifli icralar oldu.
0: Ankara Radyosu'ndayız, evet.
1: Evet şefim, onu söyledik.
0: Biz Ankara Radyosu'nda olduğumuzu tekrar hatırlattık.
1: Evet. Şimdi kıymetli abicim, bir Rumeli, İstanbul gidelim mi oralara?
0: Evet, biraz batıya doğru gidelim.
1: Evet, evet.
0: Hep bu taraflardayız değil mi?
1: Hep böyle Ankara ve Ankara gerisinden. Evet. Güzel güzel türküler icra ettik. Şimdi de Rumeli, Trakya yöresinden Şemsiyemin Ucu Kare.
0: Kare.
1: Yok mu şu derdime çare? O yer güzel, ben bir çare.
0: Bir çare.
1: Sonra İstanbul'dan Yemenimin Oyası, Rengi de Rengine adlı.

0: güzel bir eser. Dinledim mi
1: bilmiyorum. Biçarelik yani sevgi, aşk biçarelik yaratıyor demek ki, değil mi? Ben tabii. Bir güzel sevdim ama kaldım biçare diyor. Çaresiz tabii, kaldığını tabii. Değil mi?
0: Yani aşkın zaten tezahürü çaresizlik aslında. İnsanda yarattığı aynen. Bir etki. O yüzden inşallah sevenler hep kavuşsun.
1: Kavuşsun, buluşsun. Evet. Evet, keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler abiciğim.

0: Bravo. Ağzına gönlüne sağlık Senemciğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu türkünün biraz da nakaratı sanki hani gerizler başına benziyormuş gibi, değil mi? Hafiften nakaratı benziyor gibi. Hatta evet, gerizler başı türküsüyle ilgili sevgili Tolga Çandar abimize selam olsun. Onun bir hikayesi vardır. Ege'nin bir köyüne, bir festivale gider. Orada tabii türküyü söyler. Gerizler başından atlayamadım, cephanem döküldü toplayamadım. İşte düşman galip geldi haklayamadım. Yaşlıca bir Efe dede gelir der ki, bir anda durduk yerde o türküyü söyledikten sonra gelir der ki, nasıl Efe'sin sen lan der. Niye ya der Tolga Çandar, ne oldu ki der. Gerizler başından atlayamamışsın, cephanen dökülmüş toplayamamışsın, düşman galip gelmiş haklayamamışsın, ondan sonra çıkmışsın Efe'ler de Efe'ler. Nasıl Efe'sin sen? Buradan da selam olsun Tolga Çandar abimize.
1: Tolga Çandar'a ne güzel bir anlattı.
0: Efendim, eyvallah. Ben de hemen kendi yöreme dönmek istiyorum. Çünkü bir göz doktorundan kulak ameliyatına girmesini beklemezsiniz dostlar. Bizim yöremiz asıl uzmanlık alanımız orası olduğu için daha hani tabii ki bütün yörelerden türkü söylemeye gayret ediyoruz ama her yöre kendi aşığıyla, kendi yöresinin insanıyla güzel değil mi?
1: Kesinlikle öyle ama sen bazen farklı yörelerde de çok keyifli.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sen de öyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada 14. yılı Neşet Ertaş ustamızı kaybettiğimizi ne kadar çabuk geçiyor değil mi?
1: 14 yıl.
0: Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Evet. Ustamızı rahmet ve saygıyla da analım. İki türkü söyleyeceğim kendisinden. Bir tanesi bir uzun hava. Nedir bu başımda,
1: bu sevda
0: nedir?
1: Allah.
0: Ardından da gel bana güle güle ölürüm vermem ele diyeceğiz.
1: Bilmiyorum.

0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın dostlar.
1: Ne güzel, ağzını yüreğine gönlüne sağlık.
0: Ne keyifli bir türkü değil mi? Çok küçücük iyi. Gene.
1: Evet. Çok güzel.
0: Ben küçük türküleri sanki daha çok seviyor gibiyim ya.
1: Türküler her zaman çok güzel abi.
0: Eyvallah. Senin sesinde de. Teşekkür ederim.
1: Çok keyifli.
0: Ustamıza oldu. Rahmet olsun Allah tekrar. Rahmet eylesin. 14. yılında onu rahmet ve özlemle, minnetle, özlemle anıyoruz. Hasretle.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Kesinlikle. Şimdi kıymetli abicim, programımızın sonuna geldik neredeyse.
0: Vallahi nasıl değil geldik seni?
1: Bir tane eserimiz var ama bir de düetimiz var abi. Nasıl yapalım?
0: Sen eserini oku, biz seni dinleyelim ya.
1: Estağfurullah abi. Sen... Bu eseri hepimiz biliyoruz bence. Sen
0: ben
1: ve...
0: de okurum. Ben de eşlik ederim.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden girelim. Kalan sürede de düetimizi yaparız.
0: Yaparız bence. Peki sen bilirsin.
1: Telgrafın tellerine kuşlar mı kadar biliyorsunuzdur. Hep birlikte okuyalım. Teşekkürler.

0: Alkışlar bizden size efendim. Çok tatlısınız. Her yerinize, gönlünüze sağlık.
1: Çok fazla zaman kaybetmeden evet. Yine Neşet Ertaş ustamızın türküsüyle sevda olmasaydı, gömüle dolmasaydı deyip bitirelim.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Kıymetli üstadlarımızı takdim etmek istiyorum izninizle. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, ritimde Kemal Kartal, nefesi sazda Fatih Koçar, gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün müthiş icralarıyla bizlere eşlik ettiler. Kendilerini alkışlayabiliriz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterlerimiz Cihan Yurdakul ve Levent Kent, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Efendim sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın.

sen yenilersin, sarı durnam sinen parelendi mi? Sazım sana yad düzen mi düzdüler? Tellerini haddeden mi süzdüler? Yad el deyip perdelerin bozdular. Sarı durnam sinen parelendi mi? Sana kelam söyler Davud'u diller. Şu senin sevdana mail direller. Göğsüne takayım alışkın eller. Sarı durnam sinen yarelendi mi? Niçin yaz tutarsın giydin karalar? Ahiret derdine nedir çareler? Esiri der nedir derde çareler? Sarı durnam sinen parelendi mi?

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Radyo TRT Türkü'den ve TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından size ulaşan Yadigar programımız ile huzurlarınızdayız. Gönülden sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı gönülden gönüle haber, makamdan makama sır, ezelden ebede giden yolda, yoklukta varlığın sırrını erdiren, dosttan dosta, İnsandan kutsala haber uçurduğumuz turnaların kanadına tutunup onların sadakatiyle merhaba dedik. Erzincan yöremizden, Aşık Daimi'den Adnan Ataman hocamızın derlediği Kırklar Samahı geldi dile. Gitme Durnam gitme, nereden gelirsin? Sen Nazlı Canan'a benzersin Durnam. Her bakışta beni mecnun edersin, gönülde mihmana benzersin Durnam dedik. Yadigar'da bugün grup şefimiz Maybel Aban ile Zafer Taş'tan sizlerle olacak. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç o güzel duygularıyla eşlik ediyorlar. Kemanede Burhan Elmas, Basta Burak Demir, Ritim Saz'da Can Akın'la türkülerimiz sizlere ulaşacak. Ve sesimizi sizlere kıymetli tonmeisterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şen ses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe ile şimdi yolumuz Eyn'e doğru uzanıyor. Eyn demek gurbet demek. İnsanı yakıp yıkan, kavuran gurbet türküleri, mayaları, ela gözleri bu yörede var olmuştur. Gurbette çekilen acılar, sılada kalanların dertleri, özlemleri ya da bir gelinin gidene sitemi Eyn türkülerine konu olmuştur. Zafer Taş'tan Balaban ile Uzunhava'ya yol gösteriyor ve Ahmet Türkoğlu'ndan TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nca derlenen bir maya dile geliyor. Yeşil kurbağalar öter göllerde, kırıldı kanadım, kaldım çöllerde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Erzincan Eyin yöremizden Mustafa Özgül'den alınan bir gurbet türküsüne ses olduk. Eyin dedikleri küçük bir şehir, ana ben cahilem çekemem kahır. Ve ardından Elazığ yöremizden yöre ekibinden derlenen Pınar'ın başından ufak taş gelir adlı.

Bazen kırılmış kanatlar taşır bizi ötelere. Yolumuzu gurbete düşürür. Acabadır, keşkedir, ümittir geldiğimiz yer. Sonra sıla hasreti başlar ve sıla dal dal boy verir içerimizde. Gurbetin cemresi düşer gözlerimize. Düşen damla damla yaş mıdır, taş mıdır bilinmez ve yol olur uzar gider geldiğimiz yere. Bir anasız kuzudur gurbette kalan ki hepsi ateş gibi içimizde. Hayale durur, umuda durur ve bir yanık türkü olur bize kalan. Yine yeşillendi germir bağları, bakarım erimez dağların karı. Bergüzar göndermiş ellerin yari, saçını boynuma dolar ağlarım, verseler yarimi güler oynarım.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Kayseri yöremizden Ahmet Gazi Ayhan'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Yine Yeşillendi Germir Bağları adlı sevda türkümüzü seslendirdik. Ve ardından Elazığ yöremizden, yöre ekibinden derlenen Al Eyvan'da Han Kalmadı, ardından ise Uşak yöremizden Mustafa Öztürk'ten alınan Pınar'ın Başına Kurmuş Kazanı adlı türkülerimize ses olduk. Sevgili saz sanatçılarımızın da o içten duygularıyla. Ve gelin şimdi Erzincan yöremizden Ali Yılmaz'dan alınan türkümüzle dağlarla dertleşelim. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi yar olmayınca? Bana diyorlar ki sen gönül eyle, gönül eğlenir mi yar olmayınca?

Kıymetli Yadigar dinleyenlerimiz, bu hafta da emeğimizi, gönlümüzden gelenleri ve bize yadigar türkülerin derin duygusu ile anda sizde olduk efendim. Programımızın sonlarına doğru gelirken Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir deyişimizle veda ediyoruz. İlahi dostun bağına girmek diler can bülbülü, külli varım dost uğruna yakmak diler can bülbülü.

Eşlik eden saz sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün grup şefimiz Mey Balaban'da Zafer Taş'tan, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Can Akın eşlik ettiler. Ve sesimizi sizlere kıymetli tonmeisterimiz, değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe. Haftaya tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin'de yaşayan Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Buğra Özcan. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün Ahmet Buğra Özcan'a bağlamada Şahin Kılıç, kabak kemanede Remzi Ferhat Yakar ve ritim sazda Ercan Alıcı eşlik edecek. Sizler de hoş geldiniz. Bugün sizden birbirinden değerli türküler dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, ben Ahmet Buğra Özcan. 27 yaşındayım. Mersin'de doğdum.

0: Gaziantep Üniversitesi Türk Müzik Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Halk Müziği Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır müzik yapıyorum, uğraşıyorum. Umarım güzel bir dinleti olur hepimiz için.
1: İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizde?
0: İlk olarak yine kendi yöremize ait, Mersin yöresine ait Kırtıl Semahını dinleyeceğiz. Aşağıdan gelen de Terlitullar.
1: Buyurun efendim.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aslen Sivaslısınız.
1: Evet, aslen Sivaslıyım.
0: Türk halk müziği kültürünün yoğun yaşandığı bir coğrafyadansınız.
1: Kesinlikle öyle. Çok küçük yaşlardan itibaren dinleyerek başladık türkü söylemeye. Tabii ki sanatın yoğunlukla yaşandığı bir evde doğdum. Aile büyüklerim, kardeşlerim, hepimiz bir şekilde sanatın bir tarafından koşturmaya çalıştık. Tabii küçük yaştan itibaren dinlemeye başlayınca bu bir şekilde bir kültür haline geldi. O evet. Şekilde de devam etti.
0: Evet, bağlama da çalıyorsunuz.
1: Evet, bağlama da çalıyorum.
0: Daha sonra müzikal yolculuğunuzu akademik boyuta da taşıdınız.
1: Evet, akademik boyuta da taşıdım. Gaziantep Üniversitesi, tekrardan söylediğim gibi, konservatuvarından mezun oldum. Orada iyi bir eğitim aldım. Şu an hem çalışmalarıma hem eğitimime aynı zamanda Mersin'de devam ediyorum.
0: Evet efendim, size bu yolculukta başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sırada Maraş'tan bir haber geldi. Meyrik türküsü.
0: Evet, Kahramanmaraş yöresine ait bu güzel eseri şimdi Ahmet Buğra Özcan'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özcan.
1: Rica ediyorum.
0: Müzikal yolculuğunuzda size hangi üstad isimler örnek oldu daha çok?
1: Tabii ki öncelikle kendi yöremizden, ben Sivaslı olduğum için aslen, Zaralı Halil olsun, Ali Kızıltuğ olsun, Arif hocamız olsun, Arif Sağ olsun, yine Mersin'den Musa hocamız olsun. Yani birçok isim aslında yöre fark etmeksizin dinleyerek bir harmanlama oldu. O şekilde devam etti. Bütün ustalarımızdan, büyüklerimizden feyiz almaya çalışıyoruz. Onların yarısı kadar bile olabilsek ne mutlu bize.
0: Yine müzikle devam edelim. Şimdi hangi eseri seslendireceksiniz?
1: Şu anda yine kendi yöremizden Şu Kışla'nın Kapısına diyeceğiz.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Konservatuvar sonrası neler yaptınız?
1: Konservatuvar sonrası bireysel çalışmalarıma devam ettim. Belli bir dönem öğretmenlik yaptım. Müziğin her zaman içindeydim. Her zaman bir şekilde müzikle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda da zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun bir ses sanatçısıyım.
0: Evet, ne gibi çalışmalarınız oldu bugüne kadar?
1: Bugüne kadar bireysel çalışmalarımızdan kayıtlarımız oldu. Türkü derlemeler, derleme çalışmaları oldu. Gezerek derlediğimiz türkülerimiz oldu. En azından işin içerisinde var olabilmek adına biz de çeşitli aktivitelerde bulunduk. Hala da devam ediyoruz, bitmiş değil aslında.
0: Yine müzikle devam edelim. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Şu anda da yine Çukurova yöremize ait İncecik'ten Bir Kar Yağar türküsünü seslendireceğiz.
0: Evet, güzel bir Karacaoğlan türküsü. Şimdi Ahmet Buğra Özcan'ın sesinden dinliyoruz.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biraz da katıldığınız etkinlik, festival gibi çalışmalardan söz eder misiniz?
1: Tabii ki Mersin'de, kendi şehrimizde, çeşitli ilçelerde, çeşitli yerlerde birçok festivaller yapılıyor. Bunlara da katılıyoruz Türk müziği topluluğu olarak. En son Nergis Festivali'nde, Tarsus'ta, ondan önce Yarenlik alanında ve tabii Mersin'in birçok çeşitli ilçelerinde bazı festivallere katılıp orada halkla birlikte oluyoruz. Bu bizim için çok keyifli bir şey.
0: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Yine müzikle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi ne var sırada?
1: Şimdi sırada Silifke yöremizden Açıl Ey Ömrümün Varı diyeceğiz siz değerli dinleyicilerimize.
0: Buyurun efendim.

0: Sayın Ahmet Buray Özcan, bugün birbirinden değerli Çukurova türküleri dinledik sizden. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten burada olmak çok büyük bir onur, gurur.
0: Bugün Ahmet Buray Özcan'a bağlamada Şahin Kılıç, kabak kemanede Remzi Ferhat Yakar ve ritim sazda Ercan Alıcı eşlik etti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'de yaşayan Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Buğra Özcan'la birlikteydik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

sazdan söze döküldü, kulaktan kulağa yayıldı ve halkımız tarafından kabul gördüğü türkülerimizden bir deste sunacağımız Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Tuğba Ger sizlerle. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

Fidan Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Emine Akmeş'e söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline.

Engin Aldemir'in Halil Sapmaz'dan derlediği Kayseri türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. Aşağıdan gelir hozalı gelin, topla fistanını, toz olur gelin.

Nurettin Çamlıdağ, Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde türküsünü Ömer Şan söylüyor. Küçükten görmedim ana kucağı, koç yiğit yatağı, damlar bucağı.

Emin Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle Mustafa Özcan sizlerle. Söğüdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Muzaffer Sarı Sözer'in Mehmet Efe'den derlediği Kütahya türküsüyle Saadet Yılmaz Bircan var. Delhadır başındayım, Simav'ın kaşındayım.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Mehmet Köseoğlu'ndan derlediği Aydın türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. İnce Mehmet Martin takmış koluna, salıvermiş hem sağına soluna.

0: Kıymetli TRT Türk'ü dinleyicileri, TRT Türk ekranlarından bizleri izleyen kıymetli gönül dostlarımız ve stüdyomuzu dolduran siz değerli izleyicilerimiz, Türkiye evimize, radyo evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni sezonun ilk bölümüyle huzurlarınızda olmaktan büyük şeref duyuyoruz, büyük gurur duyuyoruz. Kıymetli ekibimizle, kıymetli sanatçı abim, değerli büyüğüm İsmail Altunsaray ile birlikteyiz.
1: Eyvallah. Efendim bu akşam hikayeleriyle, ezgileriyle, duygusuyla türkülerin yolculuğuna rehberlik etmeye çalışacağız. Ve tabii ki sahnemize ruh katan kıymetli saz arkadaşlarımıza onlar için bir alkış istiyoruz öncelikle. Bağlamada Hasan Özçırpan şefimiz. Ritim sazda Kemal Kartal.
0: Nefesli sazda Fatih Koçer. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Ve bas gitarda Özgün Eroğlu. Bugün orkestramızda bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Cihan Yurdakul ve Levent Kent, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Çok

0: kıymetli bir ekip. Kamera arkasında da çok değerli bir ekip var. Hem sesimizi hem yüzümüzü sizlere aktaran.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir heyecanla, güzel bir Ankara türküsüyle başladık değil mi abiciğim?
1: Eyvallah. O zaman sözü çok uzatmadan yine türkülerle devam edelim.
0: Tabii ki, hay hay.
1: Bu akşam güzel türküler hazırladık. Çok çok güzel türküler hazırladık sizin için. Hazırsanız başlıyoruz dostlar.
0: Önce Erzincan'a gidiyoruz kıymetli
1: abicim. Senden dinleyelim.
0: Şefimiz Zafer Gündoğdu'nun derlediği bir eser. Erzincan yöresinden arpa ektim evlek evlek. Ardından yine uzaklaşmadan Ankara'ya döneceğiz.
1: Çok uzaklaşma.
0: Ayalı Yazma adlı türkü. İki türkü. Nacizane ben icra etmeye çalışacağım. Şimdiden keyifli dinlemeler.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Sana alkış tutacağım diye tezeneyi kaybettim.
1: Evet.
0: Ağzına gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Kıymetli
1: ederim
0: saz
1: Mert'cim.
0: arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bir daha bir alkış almayalım mı saz sanatçı
1: Kesinlikle. Çok keyifli bir ekiple bir aradayız
0: Vallahi bizi
1: gerçekten.
0: dertlere daldırdın.
1: Ay abicim. Çok teşekkür ederim abicim.
0: O uzun hava ne güzeldi öyle değil mi dostlar?
1: Çok teşekkür ederim. Böyle annem Argılan Çamşır yöresini dinlemeyi de
0: Çok mu
1: okumayı da
0: seviyor?
1: çok seviyor.
0: Ya.
1: Ben çocukken ondan çok dinlemiştim bu uzun havayı da.
0: Okuyor mu annen de?
1: Okuyor,
0: Öyle
1: okuyor.
0: mi?
1: Anne de baba da çok mükemmel yani. Tanıştıracağım sizi.
0: Aslında bir gün böyle yayını alsak olmaz mı?
1: Onlar Diyarbakır'dalar, çok selamlar. Daha yeli geldim ben bu arada Diyarbakır'da.
0: Keşke getirseydin gelirken.
1: Valla inşallah sözüm olsun, getireceğim abi.
0: Tamam, bekliyoruz inşallah. Vallahi sen bizi dertlere bıraktın. Ben de beni dertlere bıraktın diyeceğim. Benim gibi
1: Çok
0: türküsünü
1: güzel, çok
0: tüm
1: güzel.
0: dostlarımız bilir. Musa Eroğlu hocamızdan Allah selamet versin, ellerinden öpüyoruz dedemizin.
1: Ellerinize.
0: Ondan derlenen bir eser. Beni dertlere bıraktın sözleri Beyhani'nin. Ardından da Erzincan yöresinden Davut Sulari ustamızdan alınan Elde Düğün Bayram Benim Neyime diyelim. Bu iki türküyle de ben bir giriş yapayım Senemciğim.

0: Eyvallah kıymetli dostlar, kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bugün TRT Türk Radyo'dan, TRT Türk Televizyonu'ndan ve TRT Türkü Radyo'dan
1: canlı yayın.
0: Aynı anda yayın yapıyoruz, öyle mi Senem?
1: Şu an TRT Türkü Radyo kanalından canlı yayın yapıyoruz abicim.
0: Canlı yayın evet, kanaldan ve TRT Türkü Radyosu'ndan yapıyoruz. Yayınımızı TRT Türk kanalından yapıyoruz dostlar, karışmasın. Lütfen dikkat edelim.
1: Şu an TRT Ankara Radyosu'ndayız. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Refik Ahmet Sevengi Stüdyosu'ndayız. Biz haftanın her salı günü burada Türkiye bir programımızı hem radyodan hem televizyon aracılığıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Kıymetli abicim ne güzel oldu. Evet. Güzel yüreğini gönlüne
0: yavaş yavaş sağlık. Yöreye dönmek lazım bu tarafa.
1: İstatların da ellerine emeklerine sağlık. Çok keyifli icralar oldu.
0: Ankara Radyosu'ndayız evet.
1: Evet şefim onu söyledik.
0: Biz Ankara Radyosu'nda olduğumuzu tekrar hatırlattı.
1: Evet. Şimdi kıymetli abicim bir Rumeli İstanbul gidelim mi oralara?
0: Evet biraz batıya doğru gidelim.
1: Evet.
0: Hep bu taraflardayız değil mi?
1: Hep böyle Ankara ve Ankara gerisinden. Evet. Güzel güzel türküler icra ettik. Şimdi de Rumeli Trakya yöresinden Şemsiyemin Ucu Kare.
0: Kare.
1: Yok mu şu derdime çare? O yer güzel, ben biçare. Sonra İstanbul'dan Yemenimin Oyası, rengi de rengine attı güzel bir eser. Dinledim mi?
0: Biçarelik yani sevgi, aşk biçarelik yaratıyor demek ki değil mi? Ben
1: tabii.
0: Bir güzel sevdim ama kaldım biçare diyor. Çaresiz kaldığını değil mi?
1: Yani aşkın zaten tezahürü çaresizlik aslında. İnsanda yarattığı bir etki. O yüzden inşallah sevenler hep kavuşsun.
0: Kavuşsun, buluşsun. Evet. Evet, keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler abicim.

0: Ağzına gönlüne sağlık Senemciğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu türkünün biraz da nakaratı sanki hani gerizler başına benziyormuş gibi, değil mi? Hafiften nakaratı benziyor gibi. Hatta evet, gerizler başı türküsüyle ilgili sevgili Tolga Çandar abimize selam olsun. Onun bir hikayesi vardır. Ege'nin bir köyüne, bir festivale gider. Orada tabii türküyü söyler. Gerizler başından atlayamadım, cephanem döküldü toplayamadım. İşte düşman galip geldi haklayamadım. Yaşlıca bir Efe dede gelir der ki, bir anda durduk yerde o türküyü söyledikten sonra gelir der ki, nasıl Efe'sin sen lan der. Niye ya der Tolga Çandar, ne oldu ki der. Gerizler başından toplayamamışım, cephanen dökülmüş toplayamamışım, düşman galip gelmiş haklayamamışım, ondan sonra çıkmışım Efe'ler de Efe'ler. Nasıl Efe'sin sen? Buradan da selam olsun Tolga Çandar abimize.
1: Tolga Çandar'a ne güzel bir anlattı. Efendim,
0: eyvallah. Ben de hemen kendi yöreme dönmek istiyorum. Çünkü bir göz doktorundan kulak ameliyatına girmesini beklemezsiniz dostlar. Bizim yöremiz, asıl uzmanlık alanımız orası olduğu için daha hani tabii ki bütün yörelerden türkü söylemeye gayret ediyoruz ama her yöre kendi aşığıyla, kendi yöresinin insanıyla güzel değil mi?
1: Kesinlikle öyle ama sen bazen farklı yörelerde de çok keyifli.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Aynı şekilde sen de öyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada 14. yılı Neşet Ertaş ustamızı kaybettiğimizi ne kadar çabuk geçiyor değil mi?
1: 14 yıl.
0: Ne kadar hızlı geçiyor zaman. Evet. Ustamızı rahmet ve saygıyla da analım. İki türkü söyleyeceğim kendisinden. Bir tanesi bir uzun hava. Nedir bu başımda,
1: bu sevda
0: nedir?
1: Allah.
0: Ardından da gel bana güle güle ölürüm vermem ele diyeceğiz. Evet.

0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın dostlar.
1: Ne güzel. Ağzın yeriyle gönlüne sağlık.
0: Ne keyifli abi. Bir türkü çok değil mi? Iyi. Küçücük gene.
1: Evet. Çok güzel.
0: Ben küçük türküleri sanki daha çok seviyor gibiyim ya.
1: Türkler her zaman çok güzel abi. Eyvallah. Senin sesinde
0: çok
1: de.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok keyifli.
0: Ustamıza oldu. Rahmet olsun Allah tekrar.
1: Rahmet eylesin.
0: 14. yılında onu rahmet ve özlemle. Minnetle, özlemle anıyoruz. Hasretle.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Kesinlikle. Şimdi kıymetli abicim programımızın sonuna geldik neredeyse.
0: Valla nasıl geldik senin?
1: Bir tane eserimiz var ama bir de düetimiz var abi. Nasıl yapalım?
0: Sen eserini oku biz seni dinleyelim ya.
1: Estağfurullah abi bu eseri hepimiz biliyoruz bence. Sen
0: ben de okurum. Ben de eşlik ederim
1: size. O zaman hiç vakit kaybetmeden girelim. Kalan sürede de düetimizi yaparız.
0: Yaparız bence. Peki sen bilirsin. Sen
1: telgrafın kazandın. Tellerine kuşlar bu kadar biliyorsunuzdur. Hep birlikte okuyalım. Teşekkürler.

0: Alkışlar bizden size efendim. Çok tatlısınız. Hayır, elinize gönlünüze sağlık.
1: Çok fazla zaman kaybetmeden evet. Yine Neşet Ertaş ustamızın türküsüyle Sevda olmasaydı, gömüle dolmasaydı deyip bitirelim.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Kıymetli üstadlarımızı takdim etmek istiyorum izninizle. Şefimiz bağlamada Hasan Özçırpan, ritimde Kemal Kartal, nefesi sazda Fatih Koçar, gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün müthiş icralarıyla bizlere eşlik ettiler. Kendilerini alkışlayabiliriz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Cihan Yurdakul ve Levent Kent, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Efendim sizlerleydik. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla, müzikle kalın, hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Konya Seydişehir İnce Su Köyü'nden TRT Türkü ailesine selamlar. Çocukluğumuzdan bu tarafa sizin türkülerinizle büyüdük. Sizin türkülerinizle üzünlendik. Sizin türkülerinizle sevindik. Sizleri seviyoruz. Sunan parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parçayı tüm İnce Su Köyü ve Seydişehir Pancar Dairesi çalışanlarına armağan ediyorum. Saygılarımla.